1587-1654 yılları arasında yaşamış Alman besteci Samuel Schacht'ın Pavan Kurant Dolorosa adlı eserini Sempre topluluğunun 21 Mart 2026 tarihli konser kaydından dinlediniz. Konser Johann Rosenmüller'e ait bir sonatla devam ediyor.

21 Mart 2026 tarihinde Bükreş'te sahne alan Sempre topluluğu Johann Rosen Müller'e ait bir sonat seslendirdi. Topluluğun konseri devam ediyor. Sırada Andrea Falconieri'nin 1650 yılında yayınlanan Battaglia di Barabasso adlı parçası var.

Falconieri'nin 1650 yılında yayınlanan Battaglia di Barabasso adlı parçasını Sempre topluluğunun 21 Mart 2026 tarihli konser kaydından dinlediniz. Konser 17. yüzyıl bestecilerinden Dario Castello'ya ait bir sonatla devam ediyor.

1 Mart 2026 tarihinde Javier Díaz La Torre yönetiminde Bükreş'te sahne alan Sempre topluluğu Dario Castello'ya ait bir sonat seslendirdi. Sırada yine 17. yüzyıldan Biagio Marini'nin Opus 22 25 numaralı Pasakalyası var. Dinliyoruz.

Accio Marini'ye ait Pasakalya'yı Sempre topluluğunun konser kaydından sunduk. Konser yine 17. yüzyıl başlarında İspanya'da ortaya çıkmış olan Pasakalya formundaki bir diğer eserle devam ediyor. Andrea Falconieri'nin Sol Minor Pasakalyasını dinliyoruz.

21 Mart 2026 tarihinde Javier Diaz-La Torre yönetiminde Bükreş'te sahne alan Sempre topluluğu, Andrea Falconieri'nin Sol Minör Pasakalyasını seslendirdi. Sırada Corelli ve Vivaldi'nin üzerinde büyük etkisi olan Giovanni Legrand'siye ait bir sonat var.

Anne Legrand sonatı Sempre topluluğunun 21 Mart 2026 tarihli konser kaydından dinlediniz. Konser Avrupa'nın Folia adlı en eski müzikal teması üzerine Andrea Falconieri'nin kaleme aldığı aynı adlı parçayla devam ediyor.

21 Mart 2026 tarihinde Javier Diaz La Torre yönetiminde Bükreş'te sahne alan Sempre topluluğu, Andrea Falconieri'nin La Folia adlı parçasını seslendirdi. Sırada Arcangelo Corelli'nin Opus 6 Re Majör 4 numaralı Concerto Grossosu var.

Angelo Corelli'nin Opus 6 Re majör 4 numaralı Concerto Grossos'unu Sempre topluluğunun 21 Mart 2026 tarihli konser kaydından dinlediniz. Topluluğun konseri Marco Uccellini'ye ait Opus 3 serisinden bir parçayla devam ediyor.

21 Mart 2026 tarihinde Javier Díaz-Latorre yönetiminde Bükreş'te sahne alan Sempre topluluğu, Marco Uccellini'ye ait bir parça seslendirdi. Topluluğun konseri Henry Purcell'ın Peri Kraliçe operasının 5. perdesinden bir şakonla sona eriyor.

Harry Purcell'ın Peri Kraliçe operasında yer alan Şakon'u Javier Díaz-Latorre yönetimindeki Sempre topluluğundan dinlediniz. Programımız Domenico Scarlatti'nin klavyeli çalgılar için 517 katalog numaralı Re minör sonatıyla devam ediyor. Akordeonda Bjarke Magonsen'in yorumuyla dinliyoruz.

Avrupa Yayın Birliği EBU'nun 2012 Genç Yetenekler Yarışması birincisi olan akordeon sanatçısı Bjarke Magonsen, Domenico Scarlatti'ye ait 517 katalog numaralı sonatı seslendirdi. Sırada yine Domenico Scarlatti'nin 13 katalog numaralı Klasen sonatının akordeon yorumu var.

Slovenyalı akordeon sanatçısı Mirko Yevtoniç, Domenico Scarlatti'nin 1738 yılında yayınlanan 13 katalog numaralı Klasen Sonatını yorumladı. Yine Domenico Scarlatti'nin Meryem Ana'nın acılarını konu alan bir dinsel kompozisyon formu olan Stabat Mater ile devam ediyoruz.

Antonio Respighi'nin 1924 yılında kaleme aldığı Roma'nın Çamları adlı senfonik şiirini Gian Andrea Noseda yönetimindeki BBC Filarmoni Orkestrası'ndan dinlediniz. Euro Radio Notturno programlar zincirini sadece TRT Radyo 3'te dinleyebilirsiniz. Yayınımız saat 7'ye kadar sürecek.

Radyo 3 Notturno gece yayını devam ediyor. Jan Sibelius'un 1921 yılında kaleme aldığı Suite Champêtre başlıklı konser suitini ve 20. yüzyıl bestecilerinden Arthur Butterworth'a ait korno ve orkestra için romansı dinleyebileceğiniz programımızın son bölümüne Ludwig van Beethoven'la başlıyoruz. Bestecinin 1803 yılında ilk kez kendisinin seslendirdiği Do minör 3. piyano konçertosunu 1944 doğumlu Portekizli piyanist Maria João Pires, Emmanuel Crivine yönetimindeki Fransa Ulusal Orkestrası eşliğinde seslendiriyor.

Beethoven'ın Opus 37 Do minör 3. piyano konçertosunu solist Maria Jo Pires ve Fransa Ulusal Orkestrası'ndan dinlediniz. Wolfgang Amadeus Mozart'ın nefesli çalgılar için kanon tekniğiyle yazdığı Köhel 388 Do minör serenadıyla devam ediyoruz.

Wolfgang Amadeus Mozart'ın Köhel 388 Do minör serenadını Toronto nefesli çalgılar oda orkestrasından dinlediniz. 15. ve 16. yüzyıl Rönesans stilinin çok sesli vokal müziğinde ustalaşmış ilk isim Josquin des Prez'in Ave Maria başlıklı koral eseri var sırada.

Otis Ravel'in Aynalar başlıklı piyano süitinden Alborada del Grazioso bölümünü Juanjo Mena yönetimindeki BBC Filarmoni Orkestrası'ndan dinlediniz. 18. yüzyılın Flaman bestecisi Jean Barrière'in iki cello için sol majör 10 numaralı sonatı var sırada.

Artistler Elizabeth Dolin ve Guy Fouquet'den oluşan Fouquet ikilisinden Jean Barrière'in sol majör 10 numaralı sonatını dinlediniz. 16. yüzyılın İtalyan bestecilerinden Giovanni Battista Bovicelli'ye ait bir eserle devam ediyoruz. Le Concert Brise topluluğu seslendiriyor.

Konser bir Rize topluluğundan Giovanni Battista Boicelli'ye ait 1594 tarihli bir eser dinledik. Finlandiyalı besteci Jan Sibelius'un orkestra için 1921 yılında kaleme aldığı Opus 98B Suite Champêtre başlıklı konser süiti var sırada.

Sibelius'un 1921 yılına ait Suite Champêtre başlıklı konser süitini Hannu Koivula yönetimindeki Danimarka Radyosu Konser Orkestrası'ndan dinlediniz. Programımız Chopin'in solo piyano için Opus 20 Si minör 1 numaralı Scherzo'suyla devam ediyor.

Chopin'in teknik olarak zorlayıcı eserlerinden biri olan Opus 20 Si minör 1 numaralı skersosunu piyanist Yulianna Avdeyeva'dan dinlediniz. Programımız 20. yüzyıl bestecilerinden Arthur Butterworth'a ait korno ve orkestra için romansla sona eriyor. Solist Martin Heckelman.

0: Tur Butterworth'ün korno ve orkestra için romansını solist Martin Heckelman ve CBC Vancouver Orkestrası seslendirdi. Euro Radio Notturno programlar zincirini dinlediğiniz TRT Radyo 3 Notturno gece yayınının sonuna geldik. Yarın aynı saatte buluşmak dileğiyle hoşçakalın.
1: Saat 7.
2: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Havva Emel Yayla Çoban. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya İnsani Yardım Günü dolayısıyla bir mesaj paylaştı. Erdoğan, Türkiye'nin milli gelirine oranla en fazla insani yardımda bulunan ülke konumunda olduğunu söyledi. Türkiye olarak nerede bir ihtiyaç sahibi varsa şefkat elimizi oraya uzatmaya devam edeceğiz dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel ile Beştepe'de bir araya geldi. Yılmaz, Kıbrıs meselesinin Türkiye için milli bir dava olduğunu söyledi. Türkiye, Kıbrıs Türk halkının daima yanında olacak dedi. Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan'ın Ege Denizi'ni de kapsayacak şekilde ilan ettiği yenilenebilir enerji kaynakları özel mekansal çerçevesi girişimine tepki gösterdi. Bakanlık sözcüsü Öncü Keçeli, söz konusu girişimin Türkiye açısından herhangi bir hukuki sonuç doğurmayacağını vurguladı. Ankara'da bölgesel gelişmeler ekseninde çok yönlü ve yoğun bir diplomasi trafiği yürütülüyor. Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nun peş peşe gerçekleştirdiği kritik telefon temaslarına dair bilgiler paylaştı. Bayraktaroğlu, önce Suudi mevkidaşıyla, ardından ABD, Katar, Umman ve Nijer Genelkurmay Başkanları ile görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2011'de Somali'ye gerçekleştirdiği tarihi ziyaretin 15. yıl dönümü başkent Mogadişu'da düzenlenen özel bir programla anıldı. Programda konuşan Somali Başbakanı Hamza Abdibare, Erdoğan'ın ziyaretinin iki ülke ilişkilerindeki tarihi önemine dikkati çekti. "Devletimizi yeniden inşa etmek istediğimizde Türkiye yanımızdaydı," dedi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Kütahya'nın Tavşanlı ilçesindeki AK Parti ilçe başkanlığında partililerle bir araya geldi. Bakan Bolat, Türkiye'nin dünyada çok önemli bir güç haline geldiğini, sözü dinlenen bir ülke olduğunu belirterek, terörsüz Türkiye projesinin başarılı bir şekilde devam ettiğini söyledi. Alihan Kuriş Çıkar amaçlı suç örgütü soruşturması çok yönlü ve titizlikle sürüyor. Son olarak Kuriş'in hissedarı olduğu gıda şirketinde sigortalı olarak çalışan bir kişinin telefon hattını kullandığı tespit edildi. Kuriş, savcılık sorgusunda bu hattan bahsetmemişti. Başsavcılık Kuriş için gizlilik tedbirleri kapsamında hareket etmiş değerlendirmesinde bulundu.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde bir kamyonda çıkan yangın ormana sıçradı. Ekipler yangını söndürmek için havadan ve karadan seferber oldu. Manisa'nın Turgutlu ilçesinde makilik alanda çıkan yangınsa ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. Soykırımcı İsrail'in hukuksuz adımlarının arkası kesilmiyor. İşgalci İsrail, Doğu Kudüs'teki Skandal E1 projesi için 1234 konutluk ihale yayımladı. Soykırımcı Ben Gvir, skandal paylaşımlarına yenisini ekledi. İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki baskınlar Filistinlilerin haklarını ihlal ediyor. Katil İsrail, ateşkese rağmen Gazze'ye saldırılara da son vermiyor. Gazze kentinde bir polis karakoluna insansız hava aracıyla gerçekleştirilen saldırıda 9 kişi hayatını kaybetti. Saldırıda 15 kişi yaralandı. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la müzakerelerin bir noktada yeniden başlayabileceğini söyledi. Ancak aynı gün Tahran'a karşı eşi görülmemiş ölçekte ekonomik bir savaş ve izolasyon ilan ettiğini duyurdu. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan ise müzakerenin

teslimiyet anlamına gelmediğini belirterek bilgelik, onur ve çıkarlar temelinde adım atacaklarını açıkladı. Bağdat'ta yoğun diplomasi trafiği devam ediyor. İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, Irak Cumhurbaşkanı Nizar Amidi ve Irak Başbakanı Ali Fahri El Zeydi ile görüştü. Ziyaret Irak'ın kuzeyindeki Erbil kentine insansız hava araçlarıyla düzenlenen saldırının ardından gerçekleşti. Görüşmede saldırı ele alınmazken iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi ve ortak işbirliği imkanları görüşüldü. Rusya-Ukrayna savaşında karşılıklı saldırılar sürüyor. Ukrayna'ya yönelik saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti. Ukrayna ise Rusya Federasyonu'na bağlı Başkurdistan Cumhuriyeti'ne bir rafineriyi vurdu. Cephede çatışmalar sürerken iki ülke arasında esir takası gerçekleştirildi. Rusya ile Ukrayna karşılıklı olarak 103 askerin iadesini sağladı. Haberleri dinlediniz.

Johannes Matthias Schperger'in Opus 1 3 numaralı Do majör yaylı sazlar için dörtlüsünden bölümler dinlediniz. Potsdam Akademi Orkestrası üyeleri seslendirdi.

Friedrich Ernst Weska'nın Opus 43 numaralı Fa majör flüt ve yaylı sazlar için dörtlüsünden bölümler sunduk. Linos dörtlüsü seslendirdi.

Louis Farenk'in Opus 34 2 numaralı Re minör piyanolu üçlüsünden bölümler dinlediniz. Linos üçlüsü seslendirdi. TRT Radyo 3'te Ankara Radyosu yapımı Radyo 3 Sabah'ın sonuna geldik. Programı hazırlayanlar Zeynep Vural ve Alperay Tuğcular, teknik yapımda Semahat Şallı ve ben Hafize Okan, müzik dolu günler dileğiyle. Hoşça kalın.

TRT Radyo 3 sunar. Pervane. Her hafta bir tema etrafında dünyanın dört bir yanından ritmik ve özgün müzikler eşliğinde 59 dakika süren bir yolculuğa çıkıyoruz TRT İstanbul Radyosu stüdyolarında. Havva Avcı Bahadır'ın hazırladığı Pervane programı her cuma saat 15'te TRT Radyo 3'te.

0: odadan ezgiler.
1: Günaydın sevgili Radyo 3 dinleyenleri. TRT Radyo 3'te Çukurova Radyosu'nca hazırlanan Odadan Ezgiler programıyla sizlerleyiz. Ben Taner Efe Çatı. Sadece oda müziklerine yer verdiğimiz bir saat sürecek olan programımızda siz değerli dinleyenlerimize oda müziğinin büyülü dünyasında çıkacağınız müzikal yolculukta keyifli dakikalar diliyoruz. Bu programımızda oda müziği türündeki eserlerine yer verdiğimiz sanatçılarımız Fransız besteci Jean-Joseph de Mondonville ve Avusturyalı besteci Georg Christoph Wagenseil.

0: Radyo 3.
1: Jean-Joseph de Mondonville, 1711 yılında Fransa'nın Narbonne kentinde müzisyen bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelir. İlk eğitimini babasından alan sanatçı, keman icrasındaki yeteneğiyle erken yaşta öne çıkar. Sanatını geliştirmek ve dönemin kültür merkezinde yer edinmek amacıyla Paris'e yerleşir. Paris'in aktif müzik ortamında keman virtüözü olarak Concert Spirituel serisindeki icralarıyla büyük şöhret kazanır. Bu hamle onun kurumsal kariyerine zemin hazırlar. Yenilikçi tekniği ve enstrümana olan hakimiyeti, dönemin popülaritesine yön veren aristokrat kesim tarafından takdir edilir. Özellikle klavsen ve keman için yazdığı sonatlar, oda müziği literatürüne öncü bir soluk getirir. Sanatçının Opus 2 1 numaralı Mi minör trio sonatını dinliyoruz. Eseri Diderot Oda Müziği Topluluğu seslendiriyor.

Jean-Joseph de Mondonville'in Opus 2 1 numaralı Mi minör trio sonatını dinlediniz. Eseri Diderot Oda Müziği Topluluğu seslendirdi. Mondonville, saray çevresiyle kurduğu yakınlık sayesinde Fransız Kraliyet Şapeli'nin kadrosuna dahil olur. Kraliyet Şapeli için bestelediği Grand Motet türündeki litürjik eserler onun kutsal müzik alanındaki otoritesini pekiştirir. Bu yapıtlar yenilikçi yönüyle geleneksel Fransız müziğini dönemin estetik anlayışına uygun ve görkemli bir forma ulaştırır. Besteci, Kiril de Buffon adlı estetik tartışmada Fransız operasının katı bir savunucusu haline gelir. Bestelediği Titoni Orar adlı pastoral opera, ulusal ekolün zaferini ilan eden bir başyapıt olarak kabul edilir. Sanatçı, İtalyan tarzına karşı Fransız trajedisinin entelektüel ve dramatik derinliğini başarıyla savunur. Sanatçının Opus 2 5 numaralı Re majör trio sonatını dinliyoruz. Eseri Diderot Oda Müziği Topluluğu seslendiriyor.

Jean-Joseph de Mondonville'in Opus 2 5 numaralı Re majör trio sonatını dinlediniz. Eseri Diderot Oda Müziği Topluluğu seslendirdi. Mondonville ömrünün son döneminde Concert Spirituel'in direktörlüğünü üstlenerek Paris'in konser hayatını yönlendirir. Barok dönemin son evresinde ulusal üslubu koruyan rasyonel yaklaşımı, onu müzik tarihinin klasik döneme geçiş sürecindeki köprü görevi üstlenen sanatçılardan biri yapar. Sanatçının Opus 2 6 numaralı Do minör trio sonatını dinliyoruz. Eseri Diderot Oda Müziği Topluluğu seslendiriyor.

0: Jean Joseph de Mondonville'in Opus 2 6 numaralı Do minör trio sonatını dinlediniz. Eseri Diderot Oda Müziği Topluluğu seslendirdi. Programımıza Avusturyalı besteci Georg Christoph Wagenseil ile devam ediyoruz.
1: Radyo 3.
0: Georg Christoph Wagenseil 29 Ocak 1715 tarihinde Viyana'da dünyaya gelir. Müziğe olan yeteneği küçük yaşlarda fark edilen sanatçı, dönemin en prestijli müzik kuramcılarından ve bestecilerinden biri olan Johann Joseph Fuchs'un en gözde öğrencisi olur. Fuchs'tan aldığı sıkı kontrpuan eğitimi, onun bestecilik kariyerinin temellerini oluşturur. Sanatçının 4 numaralı sol minör trio sonatını dinliyoruz. Eseri Kleine Kunst Oda Müziği Topluluğu seslendiriyor.

Georg Christoph Wagenseil'in 4 numaralı sol minör trio sonatını dinlediniz. Eseri Kleine Kunst Oda Müziği Topluluğu seslendirdi. Wagenseil'in müzikal dili barok dönemin karmaşık yapısından klasik dönemin zarif ve dengeli dünyasına geçişin en somut örneğidir.

Sanatçı, galant stili öncüsü olarak ağır kontrpuan kuralları yerine lirik havasında melodileri tercih eder. Bu hafiflik ve neşe, dinleyiciyi yormayan bir akıcılık sunarken, Viyana senfoni geleneğinin de temelini atar. Sanatçının 10 numaralı si bemol majör triyo sonatını dinliyoruz. Eseri Kleine Kunst Oda Müziği Topluluğu seslendiriyor.

Georg Christoph Wagenseil'in 10 numaralı si bemol majör trio sonatını dinlediniz. Eseri Kleine Kunst Oda Müziği Topluluğu seslendirdi. Wagenseil, yaşamının son yıllarında geçirdiği siyatik rahatsızlığı nedeniyle fiziksel hareketliliği kısıtlansa da beste yapmaya ve öğrenci yetiştirmeye devam eder. Besteci, 1 Mart 1777 tarihinde doğup büyüdüğü kent

Viyana'da hayata gözlerini yumar. Wagenseil arkasında yüzlerce eser ve Viyana Klasik Okulu'nu besleyen zengin bir miras bırakır. Besteci günümüzde sadece bir saray müzisyeni olarak değil, aynı zamanda Haydn ve Mozart gibi dehaların yolunu aydınlatan bir vizyoner olarak da anılmaktadır. Sevgili Odadan Ezgiler dinleyenleri, bu programımızda size son olarak Georg Christoph Wagenseil'in 17 numaralı Re majör triyo sonatını dinletiyoruz. Eseri Kline Kunst Oda Müziği Topluluğu seslendiriyor.

0: Georg Christoph Wagenseil'in 17 numaralı Re majör triyo sonatını dinlediniz. Eseri Kleine Kunst Oda Müziği Topluluğu seslendirdi.
1: Radyo 3.
0: Programı sizler için hazırlayan ve sunan ben Taner Efe Çatı. Teknik yapımda Ufuk Bakır. Bir programımızın daha sonuna geldik. Ama dans eden melodiler durmak bilmiyor. Yeter ki duymaya çalışın odadaki ezgileri. Notaların armonisi hiç bitmiyor. Müzik dolu günler diliyoruz. Haftaya Perşembe aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.

Bu sabahki seferimize 1685-1732 arasında yaşayan İngiliz yazar John Gay'in yaşam öyküsü ve ünlü The Beggar's Opera eşlik edecek. Cool.

John Gay, Beggar's Opera, Dilenci Operası'nı yazmasaydı, muhtemelen sıradan bir İngiliz şair olarak unutulup gidecekti. Ama o, taşlamalarla bezediği, sarsıcı derecede kendine özgü ve haddinden fazla popüler olan Beggar's Opera'yla tarihe geçti.

Tarih 30 Haziran 1685. Yer İngiltere'nin güneybatısındaki Barnstaple. John Gay, kasabanın siyasi ve ekonomik yaşamında önemli yere sahip olan ailesinin 5. çocuğu olarak dünyaya merhaba diyor. Ne yazık ki doğduğunda ailenin serveti azalmış durumda. Üstelik

10 yaşındayken anne ve babası vefat ediyor ve John amcasının himayesine veriliyor. Belki de bu nedenle yerel gramer okulundaki eğitiminden sonra üniversiteye gidemiyor. Bunun yerine Londra'da bir ipek tüccarının yanında çıraklığa başlıyor.

John Gay'in doğduğu 1685 yılı müzik tarihinin belki de en yoğun doğum yılı. Gay'den birkaç ay önce 23 Şubat'ta Halle'de Georg Friedrich Händel, bir ay sonra da Eisenach'ta Johann Sebastian Bach dünyaya gelmişti. 26 Ekim'de de İtalya'da Domenico Scarlatti. Birbirinden habersiz, birbirinden uzak beşiklerde uyuyan bu dört bebek büyüyüp yüzyılın müziğini şekillendirecekler.

1685 yılında John Gay'in ülkesi İngiltere'de taht el değiştiriyor. Şubat ayında ölen 2. Charles'ın yerine kardeşi 2. James geçiyor. Fransa'da 14. Louis, sömürgelerdeki köleliği yasal çerçeveye oturtan Code Noir'ı ilan ederken, bizim coğrafyamızda Osmanlı İmparatorluğu duraklama döneminin sonlarına yaklaşıyordu. Venedik ve Kutsal Roma İmparatorluğu ordularıyla Osmanlı arasında çıkan çatışmaların hepsi Osmanlı'nın yenilgisiyle sonuçlanıyordu. Öte yandan Evliya Çelebi imparatorluğun dört bir yanını dolaşarak ünlü seyahatnamesini kaleme alıyordu.

17. yüzyıl sonunda manifaturacılar Londra'daki en hali vakti yerinde esnaflar arasındaydı ve loncaları şehirdeki pek çok lonca arasında birinciydi. G konumundaki biri için ipek tüccarının yanında çalışmak yapılabilecek en iyi işler arasındaydı. Gay'in Londra'da geçirdiği ilk yıllara ait bilgiler oldukça yetersiz. Ancak manifaturacılığı pek de büyük bir başarıyla sürdürmediği, bunun yerine gramer okulundaki öğretmeni John Locke tarafından beslenen tutkularına, yani şiire,

John Gay'in kayıtlara geçen ilk şiiri 1709'da yayımlanan Vine. Tıpkı bölümler dinlemekte olduğumuz ünlü eseri The Beggar's Opera, Dilenci Operası gibi bir parodiydi. Nitekim Gay, kariyeri boyunca komik bir etki yaratmak amacıyla başka yazarları taklit etmede, türlerin parodisini yapmada, özellikle de yüksek sanat formlarını alıp onları hicveden popüler sesler ve temalarla doldurmada ustalaşacaktı.

John Gay zamanla dergi ve gazete makaleleri yazmaya, oyunlar kaleme almaya başlar ve Londra'nın entelektüel çevresine dahil olur. 29 yaşına bastığında Scriblerus Kulübü'ne üye olmuştur. Scriblerus Kulübü, 18. yüzyılın başlarında Londra'da bir araya gelen bir yazar topluluğuydu. Kulübün çekirdek kadrosunda Gulliver'in maceralarının yazarı Jonathan Swift ile Hicivli dizeleri ve Homer tercümesiyle tanınan Alexander Pope yer alıyordu. Diğer üyeler John Arbuthnot, Henry

Handel, İngilizce bir opera bestelemeye niyetlendiğinde bu tanışıklık bir işbirliğine dönüştü. Handel'in ilk İngilizce operası olan Acis and Galatea'nın librettosu, Dryden'in Ovid çevirisinden uyarlanarak Pope ve Hughes'un de katkılarıyla John Gay tarafından yazıldı. İlk kez 1718'de sahnelendi ve Londralılar tarafından çok sevildi.

John Gay'in Dilenci Operası'nı kaleme aldığı dönemde Londra, nüfusu yarım milyona yaklaşan, kahvehanelerin fikir alışverişinin kalbi olduğu, tiyatroların ve yayın evlerinin patikalarında edebiyatın ticaretle iç içe aktığı bir başkentti. Handel burada tam bir opera imparatorluğu kurmuştu. Kraliyet Akademisi için ard arda İtalyan operaları yazıyordu. 1727'de 2. George'un taç giyme töreni için kendisinden 4 anten bestelemesi isteniyor. Handel bu vesileyle İngiliz vatandaşlığına geçiyordu. Öte yandan Bach, Leipzig'teki Thomas Cantor görevinin en verimli yıllarını yaşıyor, St. Matthew Pasyonu seslendiriliyor, peş peşe kantatlar besteliyordu. Scarlatti ise Lisbon ve Madrid'de saray klavsenisti olarak Prenses Maria Barbara'ya ders veriyor, klavsen edebiyatında devrim yaratacak sonatlar besteliyordu.

John Gay'in 1728'de sahnelenen The Beggars operası, Augustan döneminin en keskin toplumsal hicivlerinden biridir ve balat opera türünün günümüze kalan tek popüler örneği olarak müzikal tiyatro tarihinde dönüm noktası sayılır. Eser, İtalyan opera seriyasının yüce kahramanlarına ve mitolojik konularına karşı Londra'nın yeraltı dünyasını ve hırsızları sahneye çıkaran operaya karşı bir operadır.

John Gay'in dilenci operasıyla icat ettiği balad opera formunda hicivle dolup taşan konuşmalı bölümler popüler bölümlerle buluşuyordu. Eserin ilham kaynakları oldukça çeşitliydi. Pastoral gelenekten suç dünyası edebiyatına, yazarın bizzat parasını batırdığı Güneydeniz'i balonu krizinden dönemin siyasi yolsuzluklarına ve opera çılgınlığına kadar pek çok unsur bu yelpazede yer alıyordu. Eserin gücü, Gay'in tüm bu farklı unsurları büyük bir beceriyle harmanlamasından gelir. Gay, ezgileri büyük ölçüde popüler halk şarkılarından, İngiliz baladlarından, sokak melodilerinden, dönemin popüler dans müziklerinden ve hatta İtalyan operalarından seçmiş, üstelik bu şarkıları

kendilerini birer kahraman sanan dilenci ve hırsızlara söyletmiştir. Bu durum eski ezgi yeni söz pratiğinin bilinçli bir tiyatro stratejisine dönüştüğünü gösterir. Seyirci tanıdık bir melodi duyduğunda bunu hemen içselleştiriyor, Gay'in o melodiye giydirdiği taşlama metin beklenmedik bir parodi etkisi yaratıyordu. Eserde Handel gibi bestecilerin operalarındaki temalara da hiciv niteliğinde atıflar vardı. Dilenci operasının müzikal malzemesini hem yüksek sanatın repertuarından hem de sokak kültürünün melodilerinden beslenen güçlü bir kolaj olarak kurgulamıştı. Müzikal düzenlemeleri Alman asıllı besteci Johann Christoph Pepusch yapmıştı. Berlin doğumlu Pepusch, Londra'da tiyatro orkestralarında çalan ve Mask türünde sahne müzikleri besteleyen bir müzisyendi.

İngiltere Başbakanı Robert Walpole'un yönetimi Gay'in metninde doğrudan hedef alınmasa da yolsuzluk, ihbarcılık ve suçla ticaretin iç içe geçmesi temaları dönemin siyasi iklimine yönelik açık birer taşlamaydı. Bu nedenle eseri sahnelemek cesaret gerektiriyordu. Oyun birkaç salon tarafından reddedildikten sonra John Rich'in Lincoln's Inn Fields tiyatrosunda sahnelendi. ...29 Ocak 1728... Lincoln's Inn Fields tiyatrosu seyircilerin kahkahalarıyla inliyor. Zaten dönemin salonlarında seyirci koltuğa çakılıp sessizce izleyen bir kitle değil, temsil sırasında rahatça yiyip içen, dolaşan, yüksek sesle sohbet eden ve beğenisini ya da öfkesini anında sahneye yansıtan özgür bir topluluktu. Dilenci operasını da çok beğenmişlerdi. Örneği görülmemiş bir şekilde 62 gece üst üste kapalı gişe oynayarak eser büyük bir sükse yaptı. Çağdaşı prodüksiyonları, popülerlik ve gişe geliri anlamında geride bırakan Dilenci Operası, ironik şekilde bestecisi ve yapımcısını zengin etti.

Londra'da Dilenci Operası Lincoln's Inn Fields Tiyatrosu'nda üst üste sahnelenirken aynı yıl içinde İngiliz bilim insanı Edward Scarlett kulağa oturan kollu gözlüğü icat etmiş, bugünkü gözlüğün atasını yaratmıştı. İstanbul'da da çok farklı ama bir o kadar çığır açıcı bir şey gerçekleşiyor. Sadrazam Nevşehirli damat İbrahim Paşa'nın himayesinde İbrahim Müteferrika'nın fikri hayata geçiyor ve ilk Osmanlı matbaası kuruluyordu.

The Beggars Opera'nın kazandığı büyük başarı adeta bir promosyon çılgınlığı başlatmıştı. Karakterlerden biri olan Polly Peachum'un adını taşıyan yelpazelerden özel oyun kartlarına kadar pek çok hediyelik eşya piyasaya sürülmüştü. Tiyatronun yöneticisi John Rich de yeni inşa ettirmekte olduğu Covent Garden binasını süslemesi için ressam William Hogarth'a oyunun final sahnesini sipariş etti. Hazırlanan tablo en az oyun kadar popüler olunca Londralı ressam aynı sahneyi 5 kez daha resmetti. Hatta oyuncuların yüzlerini detaylıca işleyerek hem temsilin hem de kendi portre sanatının reklamını yaptı. Bu ilgiyi fırsata çeviren Hogarth, tablonun daha çok kişiye ulaşabilmesi için eserin gravür baskı levhalarını hazırlayarak çoğaltımını sağladı. Dilenci Operası tablosu, ressam Hogarth'ı zengin hamilerle tanıştıran ve ona bağımsız bir sanatçı olma özgüvenini kazandıran önemli bir dönüm noktası oldu. Birkaç yıl sonra kendi eserlerinin korsan kopyalarının basılmasından bunalan Hogarth, 6 meslektaşıyla birlikte parlamentoya başvurdu. Bu girişim sonucunda 1735 yılında tarihte gravürleri ve özgün baskıları koruyan ilk telif yasası kabul edildi. Yasa zamanla Hogarth Act olarak anılmaya başladı.

The Beggar's Opera'nın kazandığı büyük başarının ardından Gay, ayak takımının hikayelerini dinlemek için salonları dolduran Londralılardan cesaret alarak eserin devamı niteliğindeki Polly'yi kaleme aldı. Ancak bu kez Başbakan Walpole'un hışmına uğrayacaktı. Sansüre takılan Polly yasaklandı ve 1777 yılına kadar sahnelenemedi. Yıllar sonra sahneye konulduğunda ise Dilenci Operası'nın yarattığı o büyük fırtınayı yaratamadı. Gay'in 3. balet operası Achilles de ne yazık ki hem ticari hem de sanatsal açıdan başarısızlıkla sonuçlandı.

4 Aralık 1732 Londra. John Gay'in dostu Queensberry Dükü'nün himayesinde geçirdiği son yılların ardından gözlerini yumduğu gün. 1732 yılı sanat dünyasında vedaların ve başlangıçların yılıydı. Verona'da yapımı tamamlanan Teatro Filarmonico, Vivaldi'nin pastoral draması La Fida Ninfa ile perdelerini açıyor. Londra'da John Rich'in Covent Garden binası tamamlanıyor ve William Hogarth'ın Dilenci Operası tablosu yerine asılıyordu. 1732'de doğan iki çocuk müzik ve edebiyat tarihine geçecekti. 31 Mart'ta dünyaya gelen Joseph Haydn, müzikte klasik ekolün temelini atacak, Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais de Sevil Berberi ve Figaro'nun düğünü operalarına zemin olan meşhur üçlemeyi kaleme alacaktı. Handel 1732 yılında Assis ve Galatea'yı yeniden ele aldı ve iki dilli hale getirdi. 10 Haziran 1732'de Londra'da premierini yapan bu versiyonda orijinal İngilizce metnin yanı sıra İtalyanca şarkılar da yer alıyordu. Bizim coğrafyamızda ise Lale Devri henüz sona ermişti. Osmanlı saray hayatının rengini, eğlencelerini ve günlük yaşamını minyatürlere nakşeden usta baş nakkaş Levni de 1732'de hayata veda etmişti.

John Gay'in yazdığı, müziklerini Johann Christoph Pepusch'un düzenlediği The Beggar's Opera, Dilenci Operası, yalnızca büyük bir tiyatro başarısı değil, aynı zamanda 18. yüzyıl İngiltere'sinin sınıf, cinsiyet, suç ve iktidar ilişkilerine ışık tutan son derece güçlü bir kültürel metindir. Müzikal malzemenin tanıdık melodiler üzerinden dinleyiciyi içine çekmesi, metindeki hicvi daha da keskinleştirir. Pepusch'un uvertür ve aranjmanları ise sahne müziğine muazzam bir bütünlük kazandırır. Tüm bu yönleriyle eser, hem müzik tarihi hem de edebiyat ve tiyatro çalışmaları için temel başvuru noktalarından biri olmayı sürdürüyor. Bertolt Brecht ve Kurt Weill'ın 1928'de, yani Beggar's Opera'nın ilk sahnelenişinden tam 200 yıl sonra eserden uyarladıkları 3 kuruşluk opera, John Gay'in başarısını çağdaş bir kapitalizm eleştirisine dönüştürerek devralmış ve kendi döneminin en büyük sahne olaylarından biri olmuştu.

Bu sabah John Gay'in yazdığı, müziklerini Johann Christoph Pepusch'un düzenlediği The Beggar's Opera'nın 1982 yılına ait kaydı bize eşlik etti. Soprano Patricia Quella ve tenor Paul Elliott'a Jeremy Barlow yönetimindeki The Broadside Band eşlik ediyordu. Değerli zaman yolcuları, bu sabahki seferimiz böylece sona eriyor. Programın daha önce yayınlanmış bölümlerini TRT Dinle uygulamasının podcast sayfasında dinleyebilirsiniz. Gelecek Perşembe saat 10'da müzik tarihinin bir başka koordinatında buluşmak üzere. Hoşça kalın.

Modern metalin teknik ve dinamik yüzü Cent, TRT İstanbul Radyosu stüdyolarında ileri frekans programıyla hayat buluyor. Poliritmik yapılar ve atmosferik dokularla zenginleşen türün en güçlü örnekleri tek frekansta buluşuyor. Arzu Şeran'ın hazırladığı ileri frekans programı her cuma saat 17.05'te TRT Radyo 3'te.

0: Yaylı Çalgılar Dünyası. Hazırlayan ve sunan Beste Tıknaz Modir.
1: Merhaba değerli TRT Radyo 3 dinleyicileri. Yaylı Çalgılar Dünyası'nın büyülü tınlarında seyahat ettiğimiz programımıza hoş geldiniz. Programın yapımında ve yayında emeği geçen Didem Tayfur Saltık ve teknik yönetmenimiz Mehmet Bahar ile birlikte Yaylı Çalgılar Dünyası programında her perşembe saat 11'de TRT Radyo 3'te bir saat boyunca sizlerleyiz. Yaylı Çalgılar Dünyası programında bugün Rus besteci Mihail Glinka'nın eserlerinden örneklere yer vereceğiz. Mihail Ivanovich Glinka kendi ülkesinde geniş çapta tanınan ilk Rus bestecisiydi. Genellikle Rus klasik müziğinin kaynağı olarak da kabul edilir. Besteleri özellikle Beşler grubunun üyeleri olmak üzere diğer Rus besteciler üzerinde önemli bir etkiye sahipti ve bu grup kendine özgü bir Rus müzik tarzı üretmiştir. Mihail aşırı koruyucu ve şımartıcı babaannesi tarafından büyütülmüştür. Ona tatlılar yedirip kürklerle sarması ve 25 derece gibi çok sıcak bir ısıda odasına kapatmasından dolayı bir tür hipokondriyak olmuş ve hayatının ilerleyen dönemlerinde birçok doktorun hizmetinden yararlanmıştır. Gençliğindeki tecrit döneminde duyduğu tek müzik köy kilisesinin çanlarının sesleri ve köylü korolarının halk şarkıları olmuştur. Büyükannesinin ölümünden sonra dayısının malikanesine taşınmış, burada dayısının orkestrasını dinleyerek orkestranın repertuarındaki Haydn, Mozart ve Beethoven'ın eserleriyle tanışmıştır. Bu sürede aynı zamanda piyano ve keman dersleri de almaya başlamıştır. 13 yaşında Glinka, St. Petersburg'daki bir okula giderek burada müzik deneyimini önemli ölçüde genişletmiştir. 1830'da Glinka tenor Nikolai Kuzmichev Ivanov ile İtalya'da bir seyahate gider. Milano'ya yerleşmeden önce Almanya ve İsviçre'yi de gezerler. Glinka orada konservatuarda Francesco Basili'nden dersler alır, Mendelssohn ve Berlioz gibi ünlü insanlarla tanışır. İtalya'dan hayal kırıklığına uğrayınca hayatın amacının Rusya'ya dönmek, Rus tarzında yazmak ve Donizetti ile Bellini'nin İtalyan müziği için yaptığı gibi Rus müziğini yeniden hayata geçirmek olduğunu fark eder. Dönüş yolculuğunda Viyana ve Berlin'de de bir süre kaldıktan sonra Rusya'ya döner. Çar için bir hayat Glinka'nın iki büyük operasından ilkidir. 9 Aralık 1836'daki premierinde büyük başarı elde etmiş, Çar Glinka'ya eseri için 4000 ruble değerinde bir yüzük hediye etmiştir. Kısa bir süre sonra ikinci operası olan Ruslan ve Ludmilla'yı bestelemiştir. Ruslan ve Ludmilla ilk sahnelendiğinde soğuk karşılansa da daha sonra büyük popülerlik kazanmıştır. Şimdi Mihail Glinka'nın Grand Sextet başlıklı eserini dinleyeceğiz. İki keman, viola, violonsel, konturbas ve piyano için yazılmış olan bu eser bu kombinasyonda oda müziği eserlerinde nadir bulunan bir örnektir. Romantik tınılı bu eseri tamamı Rus müzisyenlerden oluşan bir ansambldan dinliyoruz.

Glinka'nın iki keman, viyola, violonsel, konturbas ve piyano için Grand Sextet başlıklı eserini dinledik. Yel Çalgılar Dünyası programında bugün Rus besteci Mihail Glinka'nın eserlerinden örneklere yer veriyoruz. Glinka, Rus müziğinde yeni bir yönün başlangıcıdır. Avrupa müzik kültürünü Avrupa'dan Rusya'ya ilk kez getiren Glinka, operalarında da bu özelliği ortaya çıkarmıştır. Rusya dışında Glinka'nın orkestra eserlerinin birçoğu konserlerde ve kayıtlarda da oldukça popüler bir şekilde konser repertuarında yer alır. Glinka'nın ilham verdiği besteciler, dünya kültüründe önemli bir yere sahip olan, kendine özgü bir Rus sanat tarzının gelişiminin etkisinde oldukça büyük bir rol oynamıştır. Rusya'da her yıl Glinka'nın adına ödüller verilmektedir. Üç büyük konservatuar Glinka'nın adını almıştır. Bunların dışında Sovyet gökbilimci Ludmilla Chernik, Glinka onuruna küçük bir gezegene Glinka adını vermiştir. Merkür'deki bir krater de onun adını taşımaktadır. Berlin'de Glinkastrasse'de Glinka'nın onuruna adlandırılmıştır. Şimdi sırada Glinka'nın son eserlerinden bir tanesi olan ve 3. bölümünü tamamlayamadığı viyola ve piyano için sonatını dinleyeceğiz. Bu sonatı iki tane önemli Rus müzisyen yorumlayacak: Yuri Başmet ve Mihail Muntan.

Glinka'nın Viola ve Piyano Sonatını Yuri Başmet ve Mihail Munteanyorum ile dinledik. Yer Çalgılar Dünyası programında bugün Rus besteci Mihail Glinka'nın eserlerinden örneklere yer verdik. Bugün programımızı kapatırken Glinka'nın Patetik Trio başlıklı eserinden 3. ve 4. bölümleri David Oistrakh, Sviatoslav Kuneshevitsky ve Lev Oborin yorumu ile sonlandırıyoruz. Müziğin büyülü tınlarında seyahat ettiğimiz TRT İstanbul Radyosu yapımı Radyo 3 programı Yer Çalgılar Dünyası adlı bu haftaki programımızın da sonuna geldik. Programımızın yapımında emeği geçen Didem Tayfur Saltık ve teknik yönetmenimiz Mehmet Bahar ile birlikte sizlere müzik dolu büyülü bir hafta dilerken Yer Çalgılar Dünyası programında haftaya Perşembe saat 11'de görüşmek üzere saygı ve sevgilerimizi sunuyoruz.

0: Saat 12.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Havva Emel Yayla Çoban. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump İran'a ekonomik savaş ilan etti. İran'la müzakerelerin bir noktada yeniden başlayabileceğini belirten Trump, kısa bir süre sonra ise Tahran'a karşı eşi görülmemiş ölçekte bir ekonomik savaş ve izolasyon ilan ettiğini duyurdu. Donald Trump, Tahran'a finansal destek sağlayan ülkeleri de uyararak ağır ekonomik sonuçlarla karşılaşacaklarını söyledi. İran ise bu adımı Amerika Birleşik Devletleri'nin kendi borç krizini örtbas etme çabası olarak tanımladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan lider diplomasisini sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Japonya Başbakanı Sanae Takaichi ile dün telefonda görüştü. Erdoğan görüşmede İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasındaki çatışmaların tek çözüm yolunun müzakereler olduğunu vurguladı. Görüşmede Türkiye-Japonya ilişkileri de ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülke arasındaki ilişkileri, başta savunma sanayi, yatırım ve ticaret alanları olmak üzere her konuda geliştirmek amacıyla gayret göstermeyi sürdürecek. Vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2011 yılında Somali'ye gerçekleştirdiği tarihi ziyaretin 15. yıl dönümü başkent Mogadişu'da düzenlenen özel etkinlikle anıldı. Programda konuşma yapan Somali Başbakanı Hamza Abdibari, Erdoğan'ın

Ziyaretinin iki ülke ilişkilerindeki tarihi önemine dikkati çekerek devletimizi yeniden inşa etmek istediğimizde Türkiye yanımızdaydı dedi. Rusya-Ukrayna savaşında insansız hava aracı ve füze saldırıları devam ediyor. Ukrayna'nın başkenti Kiev'e düzenlenen saldırılarda 8 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. Rusya'nın Belgorod ve Bryansk bölgelerinde ise Ukrayna'dan fırlatılan insansız hava araçları 2 kişinin ölümüne yol açtı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Zorlu, Moldova'nın başkenti Kişinev'de resmi temaslarda bulundu. Görüşmelerde siyaset, ekonomi, stratejik ortaklık ve Gagavuzya başlıkları ele alındı. Kürşat Zorlu, Gagavuzya'nın ekonomik ve sosyal kalkınmasına, Moldova ile bağlarının güçlendirilmesine yönelik çalışmalara katkı sunmaya devam edeceğiz dedi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ihracatın 8 kat artarak 401 milyar doları geçtiğini söyledi. Ömer Bolat, Ağustos ayında da mal ihracatı toplamının 280 milyar doları bulacağını vurguladı. Kütahya'da açıklama yapan Ömer Bolat, milli gelirin 24 yılda 6 kat büyüdüğüne de dikkat çekti. Yeni eğitim öğretim yılı öncesinde kırtasiye ürünlerine yönelik denetimler artırıldı. Ticaret Bakanlığı 5 gün içerisinde 4000'e yakın işletmeyi mercek altına aldı. Yaklaşık 500.000 ürünü inceledi. İncelemelerde 367 işletmeye idari yaptırım uygulandı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, siber suçlara karşı aralıksız mücadele yürütüldüğünü açıkladı. Buna göre yılın ilk 7 ayında siber suçlara yönelik 3912 operasyon düzenlendi. Konuyla ilgili operasyon kapasitesi önceki yılların aynı dönemine göre 2 kattan fazla arttı. Siber suçlarla mücadele çerçevesinde çevrim içi dolandırıcılığa karşı yapay zeka destekli Dolunay projesi de devreye alınacak. Cumhuriyet Halk Partisi Yüksek Disiplin Kurulu Mahir Polat Başkanlığında toplandı. Toplantıda 80 kişinin disiplin dosyası inceleniyor. İncelenenler arasında daha önce kesin ihraç istemiyle disipline sevk edilen, ancak duruşmaları ancak durumları görüşülmeden CHP'den istifa ederek yeni partiye katılan 9 milletvekiline ait dosyalarda bulunuyor. Kolombiya'daki depremde can kayıpları artıyor. Ülkede 10 gün önce meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki deprem nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 312'ye yükseldi. Deprem dolayısıyla 4380 kişi yaralandı. 290 kişiden fazlası hala haber alınamıyor. Spor. Beşiktaş ve Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi playoff turunda ilk maçlarına çıkacak. Beşiktaş saat 20'de Litvanya'nın Kaunas Žalgiris takımını ağırlayacak. UEFA Avrupa Ligi playoff karşılaşmaları ilk maçında Trabzonspor'da saat 20'de Macaristan ekibi Fenerbahçe'yi konuk edecek. Haberleri dinlediniz.

hem uzak hem yakın. Tanıdık ama yabancı. Öbür yarım kürede. Güneyde bir yer.

Dünyanın öbür ucunda, öbür yarım kürede, kilometrelerce uzaktayız. Dili, kültürü, müziği, tarihi çok başka ama bir o kadar da bize yakın topraklarda. Güney Amerika. TRT Radyo 3'tesiniz. Bizler Yusuf Çağdaş, Aybeniz Ece Uçan, Atlas Okyanusu'nun öte yanına, güneyde bir yere gidiyoruz.

0: Müzik Jamaika'nın kalbinde. Nabız gibi atan her vuruş, cesur, güçlü ve dirençli bir insanın yaratıcılığını ve ruhunu öne çıkarıyor. Titreşimleri, ritimleri hissediyor, sözleri yaşıyor, mekanları müzikle yeniden tanımlıyorlar. Jamaika'da müzik her biri kendine özgü ritimlere sahip birkaç farklı etkiden ilham alıyor. Sadece şarkı söyleyip dans etmek için değil, aynı zamanda kalbinizin ve ruhunuzun canlanması ve değişimin başlaması için de var. Afrika ritimleri, Karayip rüzgarları ve yılların biriktirdiği anonim bir gelenek artık olağanüstü bir müzik mirası Jamaika'da. Bugün son yıllarda öne çıkan ve durmadan geçemeyeceğimiz Jamaika cazından örnekler var.
1: We are Jazz Jamaica. We've come here.

başlarından itibaren Jamaika birçok önemli caz müzisyeni yetiştirdi. Bunda Kingston'daki Alpha Boys Okulu'nun öğrencilerine müzik eğitimi konusunda eğitim ve teşvik sağlayan müzik politikası çok etkili oldu kuşkusuz. Ayrıca adanın askeri bağlamlarda müzik çalışmaları ve eğitim fırsatları ile güçlendirilen bando geleneği de önemli. Bununla birlikte Jamaika'da bir caz kariyeri yapmak için sınırlı alan birçok yerel caz müzisyeninin adayı terk ederek Londra'ya veya Amerika Birleşik Devletleri'ne yerleşmesine neden oldu. Bu bir taraftan bir kayıp gibi görülebilir ama müzik alanında çok iyi işler yapan müzisyenler Jamaika için her zaman bir değer.

enstrümantalistlerinden biri, az önce dinlediğimiz şu anda uluslararası alanda en özgün ve yenilikçi caz bestecilerinden biri olarak kabul edilen alto saksafoncu Joe Harriet. Ayrıca uluslararası alanda başarılı olan trompetçiler Dizzy Reese, Leslie Hutchinson ve Leslie Thompson, basçı Coleridge Good, gitarist Ernest Ranklin ve piyanist Monty Alexander. Şimdi Dizzy Reese radyonuzda.

Kate Good, Hutchinson ve Thompson kariyerlerini, piyanist Yorke de Souza ve daha sonra Jamaika'ya dönen, mento tarzı bir grup kuran, seçkin saksafoncu Bert King gibi diğer birçok enstrümantalistle birlikte Londra'da kurdular. Reese ve Alexander, Amerika Birleşik Devletleri'nde çalıştı. Saksafoncu Wilton Bogie Gaynayer ağırlıklı olarak Kurt Edelhagen'in orkestrasıyla çalışarak Almanya'ya yerleşti. Sırada Wilton Gaynayer var.

Şimdi eski bir parça dinleyeceğiz. Vibrafonist Lonnie Hibbert'ten geliyor. 1969'daki Studio One başyapıtı Creation, Jazz, Reggae, Ska ve R&B'nin mükemmel bir karışımı. Village Soul'da Amerikan Soul Jazz ve eski Jamaica Reggae'nin mükemmel bir füzyonu gibi.

0: güneyde bir yerden sesler dinlemeye devam ediyoruz.
1: Belki de tüm zamanların en ünlü ve başarılı Jamaikalı caz müzisyeni olan Monty Alexander, kayıtlarında sık sık ana vatanına müzikal selamlar eklemiş. Oscar Peterson'dan etkilenen tarzlarıyla tanınan Alexander'ın parlak piyano çalışması, ska veya reggae ritmiyle çalarken adeta ışıldıyor. Sık sık caz ve ska gitaristi Ernest Ranglin ve vokalist Toots Hibbert

ile çalışmış. Bob Marley şarkılarına getirdiği caz yorumları müthiş. Bunlardan birini programın başında dinletmiştik. Is This Love? Şimdi bir konser kaydı dinliyoruz. Parçanın adı Running Away Bob Marley.

1991'de geleneksel Jamaika müziğinin ritimlerinden ve cazın büyük ölçüde doğaçlama doğasından esinlenen Gary Crosby bir mento füzyonu tasarladı. Ska, reggae ve caz tarzlarıyla Jamaika ezgilerinin yanında klasik ve modern caz standartlarında çalıyordu. Caz ve reggae devrelerinden seçilmiş bir grup müzisyeni caz Jamaika'yı oluşturmak için bir araya getirdi. Crosby, gerçekleştirdiği günden bu yana daha fazla genç caz müzisyenini tanıtarak, böylece caz Jamaikalıları havuzunun boyutunu artırarak ve çalınan müziğin sınırlarını genişleterek caz Jamaika konseptini geliştirdi. Crosby ve müzisyenleri küresel beğeni kazanmış olan ska

olarak bilinen bu müzikal füzyonun temsilcileri. 2002'de Jazz Jamaica, BBC Jazz ödüllerinde en iyi grup ödülünü kazandı. Jazz Jamaica All Stars'tan dinliyoruz şimdi.

0: Hayatı bir an durduran, gündeliği donduran, alıp uzak bir yere götüren sesler vardır. Atlas Okyanusu'nun karşı kıyısından, bize göre dünyanın öbür ucundan çıkmış bu müzikler, varlık sebebi olan duyguları sesiyle tüm dünyaya taşıyor. Ve dinlediğimiz hikayeler, tanık olduğumuz yaşamlar, bize müziğin mucizesini, neden var olduğunu tekrar ve tekrar anlatıyor. Yusuf Çağdaş, Aybeniz Ece Uçan. Haftaya güneyde başka bir yerde, başka öykülerde, başka şarkılarda.
1: Hem uzak hem yakın. Tanıdık ama yabancı. Öbür yarım kürede. Güneyde bir yer.

Merhaba sevgili dinleyicilerimiz, TRT Radyo 3'te Ankara Radyosu yapımı Eskiden Yeni'ye başladı. Program yapımcımız Gül Karaman, tonmeisterimiz Levent Kent, stüdyo görevlisi arkadaşımız Tolga Önbaş ve ben Hafize Okan, bizimle aynı frekansta buluşan tüm dinleyenlerimizi sevgilerimizle, saygılarımızla selamlıyoruz. Pazartesi sendromunun uluslararası marşı Simpatik'ten futbol tribünlerini coşturan Molendo Cafe'ye altın değerinde bir barok eser ama kimin bestelediğinin sorgulandığı Adagio'ya uzanacağız. Ankara Radyosu Refik Ahmet Sevengil Stüdyosu'nda Ankara Caz Dünyası'nın değerli piyanisti Ali Aykaç ve Devlet Opera ve Balesi'nin değerli solist sanatçısı Soprano Ezgi Biçici ile eskiyi yeni ile taçlandırmaya hazırız. Eskiden yeniye de şarkıların sadece melodilerini değil, arkalarındaki muzip, şaşırtıcı ve hüzünlü hikayeleri de keşfedeceğimiz çok özel bir saat başlıyor. Programımızın açılışını dünya genelinde pazartesi sendromunun ve çalışmama isteğinin uluslararası marşı haline gelmiş bir Pink Martini klasiğiyle yapıyoruz. China Forbes ve Thomas Lauderdale'in yazdığı o meşhur eser. Çalışmak istemiyorum, kahvaltı etmek istemiyorum, sadece unutmak istiyorum diyenlerin isyanı Simpatik. Soprano Ezgi Biçici'nin sesi ve Ali Aykaç'ın piyanosuyla canlı olarak stüdyomuzda.

0: Sevgili dinleyiciler, Pink Martini'nin o tatlı tembellik öyküsü sempatik soprano ve piyano dokunuşuyla radyolarımıza konuk oldu. Stüdyomuzda soprano Ezgi Biçici ve piyanist Ali Aykaç'la birlikteyiz. Hoş geldiniz, merhaba.
1: Hoş bulduk Hafize Hanım, merhabalar.
0: Ali Bey merhaba.
2: Merhaba.
0: Evet, şimdi özellikle burada söz konusu sanatçılarımızla birlikteliğimizde sevgili dinleyicilerimiz güzel bir repertuar var. Bu repertuar üzerine ne var, ne hazırladılar? Ben başta birkaç başlıkla söyledim ama nasıl hazırlandınız onu da öğrenelim sevgili Ezgi.
1: Öncelikle çok büyük bir heyecanla hazırlandım. Ali Bey'in muhteşem
0: düzenlemeleriyle
1: beraber biz böyle çok fazla prova yapmadan birbirimizi anlayabilen ikiliyiz.
0: Harika.
1: Ve yıllardır beraberiz.
0: Nasıl oluyor Ali Bey bu?
3: Vallahi Ezgi bizim geleceğimiz, öyle söyleyeyim. Ezgi şu anda operada da zaten anlatır kendisi. Ben anlatmayayım, kendisi anlatsın. Yani Ezgi'nin geleceği çok parlak, yıldızı çok yüksek.
0: Evet, zaten program başlamadan önce, program sinyali girmeden Ali Bey'den duyduğum bir cümle, tek cümle. Kızımız bizim geleceğimiz.
1: Çok seviyorum onu. Sağ olsun onun destekleriyle benim müzikal hayatım çok yönlendi. Çok yönlü, yani sorunuza cevap verecek olursam aslında çok büyük bir heyecanla ve keyifle hazırlandık ama çok uzun süre çalışmadık diyebilirim. Evet. Sebebi de birbirimizi çok uzun zamandır tanıyıp aslında nefeslerimizden birbirimizi anlıyor olmamız.
0: Çok güzel. Harika bir şarkıyla başladık. Pazartesi sendromu hala yaşıyor mu insanlar bilmiyorum artık, çünkü çalışma sistemi çok değişti.
1: Yaşıyor değil mi? Olabilirler Hafize Hanım. Bence artık her günün sendromu olabilir bu arada.
0: Evet.
1: Böyle de değerlendirmek lazım ama pazartesi sendromunu anlatan çok güzel bir şarkı bence bu.
0: Bunlar çok güzel, geçmişten bugüne taşınan gerçekten neredeyse birer klasik olan şarkılar. Ve siz operanın dışında söylüyorsunuz, evet. Caz notalarıyla birlikte. Evet. Nasıl bir değişiklik bu? Oradan oraya geçiş size ne hissettiriyor?
1: Şöyle, ben kendimi şanslı olarak tanımlayabilirim. Çünkü iki farklı teknik aslında opera ve caz. Hı hı. Ama zeminde ses.
0: Evet.
1: Ses ve nefes. Ben çok keyif alıyorum. Aslında operaya girmeden önce de, opera hayatına başlamadan önce de Güzel Sanatlar Lisesi mezunu olduğum için ve, hı hı, keman

0: Yabancı olduğum için oradan gelen bir müzik kulağı, doldurulan, alttan doldurulan bir müzik kulağı.
1: Evet.
0: Sonrasında operayla tanışma, ama bunu yaparken, operayı yaparken de diğer müzikleri, işte cazı, kaliteli popları hiçbir zaman bırakmak istemedim söylemeyi ve söylerken de inanılmaz keyif alıyorum.
1: Ne güzel. Çok belli oluyor zaten.
0: Teşekkür
1: Yüzünüze
0: ederim.
1: bakıp dinlemek çok büyük mutluluk. Tıpkı Ali Bey'in çalarken aldığı keyif gibi, değil mi Ali Bey?
2: Galiba öyle.
1: Bu kadar güzel düzen.

0: Düzenlemeleri yapmanın sırrı bu kadar yetenekli insanlarla çalışırken aldığınız ilham herhalde.
1: Tabii o da var. Bir de burada ne çalacağınız o kadar önemli ki. Ya parçaları doğru sıralamak, doğru parçaları tespit etmek ve onları nasıl çalacağınızı kurgulamak çok önemli.
0: Çok güzel. O zaman şimdi geçelim mi diğer şarkıları?
2: Seve seve.
0: Çok teşekkür ediyoruz bugün programımızda birlikte olduğunuz için ve hemen ardından rotamızı nereye çeviriyoruz bakalım. Sevgili dinleyiciler, şimdi 1980'lere müzik dünyasının en havalı dolandırıcısına gidiyoruz. Said Adu ve Ray St. John imzalı Smooth Operator. Şarkı şehir şehir gezip kadınların kalbini çalan, cebini boşaltan ama yine de herkesin hayran olduğu karizmatik bir adamı anlatıyor. Klasik üslubun o ağır başlı yapısıyla bu havalı dolandırıcı yan yana gelince nasıl bir tını çıkıyor, hep birlikte dinleyelim.

Sayıdın caz pop klasiği Smooth Operator, opera ve piyano estetiğiyle yeniden hayat buldu. Bu havalı dolandırıcı stüdyomuzdan usulca geçti. Sırada gözlerimizi birbirimizden alamayacağımız o ölümsüz eser var. Can't Take My Eyes Off You. Bob Crewe ve Bob Guido'nun yazdığı bu şarkı aslında Frankie Valli'nin o dönem plak şirketleri tarafından reddedilen ama daha sonra listeleri alt üst eden ikonik eseri. İşte o reddedilmeyen melodi, şimdi soprano Ezgi Biçici ve piyanist Ali Aykaç'ın canlı yorumuyla radyolarımızda.

Yıllara meydan okuyan Can't Take My Eyes Off You. Piyanoda Ali Aykaç ve soprano Ezgi Biçici'nin uyumuyla bir kez daha güne karıştı. Şimdi programımızın en dramatik virajına giriyoruz. Sırada Panama'dan yükselen, tüm dünyayı ağlatan bir aşk ve yas hikayesi var. Historia de un amor. Carlos Eleta Almaran bu şarkıyı yengesi vefat ettiğinde kardeşinin yaşadığı o devasa acıyı anlatmak için yazar. Yani aslında bir yengeye yakılan ağıt yıllar içinde dünyanın en seksi, en tutkulu aşk şarkılarından birine dönüşür. Müziğin bu ironik ve hüzünlü öyküsü stüdyomuzda yankılanıyor.

Acı bir kayıptan evrensel bir aşka dönüşen Historia de un amor, Ezgi Biçici'nin dramatik soprano yorumuyla yüreklerimize dokundu. Sevgili dinleyiciler, hemen peşinden bizim toprakların en büyük pop klasik buluşmalarından birine, Sezen Aksu ve Levent Yüksel'in o efsanevi Medcezir'ine varıyor sıra. Bakalım konuklarımız 90'ların bu dev fırtınasını stüdyomuzda nasıl estiriyor?

Sözün ve müziğin büyük buluşması, meccezir piyano ve çıplak sesin yalınlığıyla içimizdeki gelgitleri yeniden uyandırdı. Şimdi stüdyomuzun ritmini biraz değiştirelim. Sırada Moliendo Cafe var. Hugo Blanco ve amcası José Manzo Perroni arasında yıllarca şarkıyı aslında kim yazdı diye telif davalarına konu olan, kahve öğüten bir köylünün hüznünü anlatan bu parça Türkiye'de ne oldu biliyor musunuz? Futbol tribünlerinin marşı oldu. Kahve değirmeninden tribünlere uzanan bu köprüyü ancak biz kurabilirdik.

Sevgili dinleyicilerimiz, Venezuela dağlarındaki kahve kokulu hüzünden bizim tribünlerin coşkusuna uzanan Moliendo Cafe, bu kez soprano Ezgi Biçici ve piyanist Ali Aykaç'ın piyanodaki ritmik ustalığıyla bizleri coşturdu. Saatimiz 13.32'yi gösteriyor. Şimdi Rita Hayworth'ın meşhur Gilda filminde mırıldandığı, aslında sahne arkasında Anita Ellis'in seslendirirken kendisinin sadece dudak oynattığı o meşhur Hollywood hilesi şarkı gelecek. Amado Mio. Fisher ve Roberts'ın bu ölümsüz eseri şimdiki canlı performansımızda hiçbir hile olmadan tamamen çıplak ses ve piyanoyla radyolarınızda.

Gerçekten muhteşemdi. Sevgili Ezgi Biçici ve Ali Aykacı, çok teşekkür ediyoruz. Amado Mio'nun bu güzel yorumuyla. TRT Radyo 3'te Eskiden Yeniye de seslerin ve piyanonun uyumuna yolculuğumuz devam ediyor. Sevgili dinleyiciler, müzik tarihinde özellikle çok az sayıda klasik eser yazıldığından yıllar sonra bulunur. Bunlardan biri de Adagio. Oysa gerçek bambaşkadır. İtalyan müzikolog Remo Gazzotto, barok dönem bestecisi Tommaso Albinoni'nin biyografisi üzerinde çalışıyordu. 1958 yılında Gazzotto, İkinci Dünya Savaşı'nda bombalanan Dresden Devlet Kütüphanesi'nin enkazında Albinoni'ye ait küçük bir nota kağıdı parçası bulduğunu iddia etti. Söylediğine göre bu kağıtta sadece birkaç ölçülük bir melodi çizgisi ve bas yürüyüşü yer alıyordu. Gazzotto bu ufacık enkaz parçasından yola çıkarak eseri tamamladığını iddia etti ve parçayı Tommaso Albinoni'nin temaları üzerine Sol Minör Adagio adıyla yayımladı. Eser muazzam bir hızla yayıldı, filmlerde kullanıldı, cenazelerin ve düğünlerin vazgeçilmez ağıtı haline geldi, tarihin en çok kaydedilen klasik müzik eserlerinden biri oldu. İnsanlar bu müziği dinleyip 300 yıllık bir acıyı hissederken döktükleri gözyaşlarının ardında barok bir dehanın olduğunu sanıyorlardı. Herkes bu eseri barok dönem bestecisi Tommaso Albinoni'nin sanır. Yıllar sonra anlaşıldı ki enkazda hiçbir şey bulmamış, eseri de baştan sona kendi yazmış. Lara Fabian da üzerine o devasa sözleri ekleyince dünya yıkıldı.

Bu büyük klasiğin ardından Sabahattin Ali'nin o derin hüznünü Ali Kocatepe'nin notalarıyla taçlandıran bizim hakiki klasiğimiz geliyor şimdi. Melankoli. Beni en çok bunaltan, ezen bu göksel ovada tek başıma gezmek diyen şairin ruhu, soprano Ezgi Biçici'nin yorumu ve piyanoda Ali Aykaç'ın tuşesiyle yeniden canlanıyor.

Edebiyatımızın ve müziğimizin ortak çığlığı melankoli, piyanodan dökülen son akorlarla içimizde derin bir iz bıraktı. TRT Radyo 3'te Eskiden Yeni'ye programında zaman hızla akıp gidiyor. Sırada sinemadan sıkılan bir kadının, Roberta Fleck'in sesinden etkilenip bir peçeteye karaladığı şiirden doğan Killing Me Softly var. Charles Fox ve Norman Gimbel imzalı kelimeleriyle bizi kibarca, usulca öldüren o parçanın yorumunu soprano Ezgi Biçici ve piyanoda Ali Aykaç'a bırakıyoruz.

Sevgili dinleyiciler, Roberta Flack'ten günümüze uzanan kelimelerin ve melodinin zarafetle can acıttığı Killing Me Softly stüdyomuzdaki asil yorumuyla son buldu. Finalde Rick Allison ve Lara Fabian'ın müzik tarihine bıraktığı en yüksek desibelli, en tutkulu haykırışa kulak veriyoruz. Je t'aime. Saf aşkın ve kabullenişin bu güçlü operatik pop eseri, Ezgi Biçici'nin güçlü sesi ve Ali Aykac'ın muhteşem piyanosuyla müzikal yolculuğumuzun bugün de sonuna geliyoruz. Bizimle birlikte olan tüm dinleyenlerimize, müziği hak ettiği derinlikte yaşayanlara ve paylaşanlara ne mutlu diyoruz. Ve Ankara Radyosu Refik Ahmet Sevengil Stüdyosu'ndan sanatçılarımıza bu eşsiz canlı performansları için çok teşekkür ediyoruz. Program yapımcımız Gül Karaman, yapımda emeği geçen arkadaşlarımız Tonmeister'imiz Levent Kent ve stüdyo görevlisi arkadaşımız Tolga Önbaş, ben Hafize Okan. Haftaya Perşembe yine aynı saatte buluşmak üzere. Hoşçakalın.

0: ve toplum. Programı hazırlayan Fırat Kutluk.
1: Değerli dinleyiciler, TRT İzmir Radyosu'ndan hepinize iyi günler diyoruz. TRT Radyo İşte, Besteci ve Toplum programında tekrar birlikteyiz. Anımsayacağınız gibi geçtiğimiz hafta müzik türleri ve müzik akımları içindeki yeni olgusuna değinmiş ve dinleyicinin bu akımlara olan tepkilerini ele almıştık. Kısaca müzikseverlerin müzikteki yeni şeylere olan tepkileri değişkendir. Belki barok sonrası gelen klasik dönem dinleyicisi dönem müziğini hemen kabullenmiştir ya da romantik dönem Avrupa toplumları. Ancak bu durum 20. yüzyılda pek o kadar da kolay olmaz. Bu yüzyılda müzikte artık bir şeyler yapılamayacağına inananların sayısı birden artar. Geçmiş dönem ustalarına büyük bir özlem belirginleşir ve dönem akımları tümüyle reddedilir. Kimi yazarlar ve dönemin Schönberg, Stravinsky ve Webern gibi isimleri amaçladıkları şeyleri dinleyiciye anlatmaya çalışır. Söz gelimi Webern, müzik tarihindeki tüm gelişmelerin nedenle doğal olduğunu anlattığı kitabında bunun 500 yıldır sürdüğünü yazar. Gerçekten de durum aslında bu denli basittir. Ancak basit olmayan şey 20. yüzyılın kendine özgü müzik dilidir ve bunu müzikseverlere anlatmak pek o kadar kolay değildir. Kısacası her dönemin müziğinin o dönemin müzik insanına, müzik dinleyicisine ve müzik endüstrisine geçmiş dönemlere göre farklı olması kaçınılmazdır. Burada vurgulanan yeni sözcüğü aslında bir değişimi belirtmektedir. Yeni müzik akımları kaçınılmazdır, yeni besteciler doğaldır ve yazdıkları müziği dinleyen toplumun demografik yapısı haliyle farklıdır. Gotik dönemden 20. yüzyılın ortalarına değin müzikteki yeni sözcüğü sürekli olarak farklılığı vurgular ve müzikteki değişimlere gönderme yapar. Yine de sözcüğün özellikle iki dönemde belirgin bir şekilde karşımıza çıktığı görülür. İlki Rönesans'tır. Ardından 20. yüzyıl gelir. Geçen hafta

Sözünü ettiğimiz gibi Yüzyıl Müziği bir bütün olarak yeni olarak adlandırıldığı gibi Schönberg'in başını çektiği yeni Viyana Okulu klasik anlamdaki Viyana Okulu'na bir gönderme yapar. Elbette Schönberg, Webern ve Berg'in müzikleriyle Haydn, Mozart ve Beethoven'ın müzikleri arasında en ufak bir benzerlik söz konusu değildir. Zaten bunu beklemek de anlamsızdır çünkü arada 100 yıldan fazla bir dönem söz konusudur. Az önce vurgulanan değişim müziğin bütününde görülür. Değerli dinleyiciler, bugünkü programımızın konuğu Anton Bruckner. Wagner ve Liszt'in başı çektiği yeni Alman okulu anlayışının bir takipçisiydi besteci. Özellikle Wagner'in izinden gitmiş ve senfoni yazımını onun müziği üzerinden tasarlamıştı. Bestecinin Romantik adıyla bilinen 4. senfonisini dinliyorsunuz şimdi. Eser süresinin program süresini zorlaması nedeniyle senfoninin 1, 3 ve 4. bölümlerini sunabiliyoruz sizlere. Ricardo Muti yönetimdeki Berlin Filarmoni Orkestrası seslendiriyor.

Anton Bruckner'in 4. senfonisinin 1, 3 ve 4. bölümlerini dinlediniz. Ricardo Muti yönetimindeki Berlin Filarmoni Orkestrası seslendirdi. Değerli dinleyiciler, programımız burada sona eriyor. Haftaya tekrar birlikte olmak dileğiyle ses kayıtta Halin Göktaş ve teknik yapımda Ahmet Kurt'la birlikte TRT İzmir Radyosu'ndan hepinize iyi günler diyoruz. Hoşçakalın.

Besteci ve Toplum. Programı hazırlayan Fırat Kutluk.

Müzik, farklı zamanlar ve coğrafyalar arasında yapılan uzun soluklu bir yolculuk, eşsiz bir keşiftir. Ege'den, Akdeniz'den,

Uzun soluklu bir yolculuk, eşsiz bir keşiftir. Ege'den, Akdeniz'den, kuzey ülkelerinden ve uzak doğudan seslerin buluştuğu bir dünya turu. Rabia Taşaltı'nın hazırladığı İzmir Radyosu yapımı Klasik Müzikle Dünya Turu her cuma saat 9'da TRT Radyo 3'te.

Sahnelerimizden esintiler. Hazırlayan İsmail Hakkı Aksu. Bir hafta sonra yine birlikteyiz. TRT Radyo için çok değerli dinleyicilerim. Bugünkü programımızı doğumunun 71. yılı nedeniyle yurdumuzda ve yurt dışında çok büyük başarılara imza atmış olan çok değerli bir sanatçıya ayırdık. Gerçekten çok yönlü bir sanatçı. Devlet sanatçısı, orkestra şefi, öğretim üyesi, Devlet Opera ve Balesi'nin önceki genel müdürlerinden, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın önceki birinci şeflerinden Profesör Rengim Gökmen. Sanatçımızı sizlere kısaca tanıtarak şefliğini yaptığı kayıtlardan seçme bölümler dinleteceğiz. Sevgili dinleyiciler, orkestra şefi Rengim Gökmen, 19 Ağustos 1955'te opera sanatçısı Muazzez Gökmen ve tiyatro sanatçısı Muzaffer Gökmen'in oğlu olarak Ankara'da doğdu. Ankara Devlet Konservatuarı'nda piyano ve kompozisyon eğitimi aldı. Ferhunde Erkin, Nimet Karatekin, İlhan Baran ve Ahmet Adnan Saygun'un öğrencisi oldu. Kendi ifadesiyle ona şef çubuğunu veren ilk kişi Sabahattin Kalender oldu. Konservatuvar eğitimini 1975 yılında tamamladıktan sonra orkestra şefliği öğrenimi için devlet bursuyla İtalya'ya gönderildi. İtalya'da bulunduğu 6 yılda Santa Cecilia Konservatuvarı'nı ve Cigiana Akademisi şeflik bölümünü bitiren sanatçı, Santa Cecilia Müzik Akademisi'nin olgunlaşma devresinden Franco Ferrara'nın öğrencisi olarak

Sevgili dinleyenler, şimdi sözlerimize ara vererek sanatçımızın şefliğini yaptığı bir eseri birlikte dinleyelim. İlk eserimiz Bülent Tarcan'ın Sakarya adlı senfonik şiiri. 1983 yılında bestelenmiş, soprano, koro ve orkestra için bir kantat. Eser şu beş bölümden oluşuyor. Kabus, Sakarya dolaylarından yankılar, savaş, ağıt, yüceliş. Şimdi bu güzel eseri devlet sanatçısı Profesör Rengim Gökmen yönetimindeki Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın yorumlarıyla dinliyoruz. Mustafa Apaydın yönetimindeki TRT Ankara Radyosu Gençlik Korosu, Doktor Yan Selepçen yönetimindeki TRT Ankara Çok Sesli Korosu ve İstanbul Devlet Opera ve Balesi solist sanatçısı Soprano Melek Çeliktaş da orkestraya eşlik ediyor.

Bülent Tarcan'ın soprano, koro ve orkestra için bestelediği Sakarya adlı senfonik şiirini Rengim Gökmen yönetimindeki Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'ndan dinledik. TRT Ankara Gençlik Korosu, TRT Çok Sesli Korosu ve soprano Melek Çeliktaş da sahnedeydi. Profesör Rengim Gökmen İtalya'daki eğitimini tamamladıktan sonra Türkiye'ye döndü. İlk olarak 1980 yılında İzmir Devlet Senfoni Orkestrası'nı yönetti. Aynı yıl İtalyan şef Gino Marinuzzi adına düzenlenen San Remo Uluslararası Şeflik Yarışması'nı kazandı. 1982'de Madrid'de Mahler'in birinci senfonisiyle başarı kazandı. Avrupa'nın hemen hemen tüm ülkelerinde, Amerika Birleşik Devletleri'nde ve Güney Amerika ülkelerinde konserler yönetti. Türkiye'de şefliğini ve idareciliğini üstlendiği kurumlarda yeni etkinliklerin, festivallerin, yarışmaların düzenlenmesine ve birimlerin kurulmasına ön ayak oldu. 1980 yılından sonra Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası

bir orkestralarda öncelikle geniş kadrolu ve büyük çaplı senfoni, oratoryo ve operaları seslendirmeye yöneldim. 1981 yılında Türkiye'de bir Türk şefi olarak İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nde Beethoven'ın 9. senfonisini yönetti ve büyük başarı kazandım. 1984-1989 yılları arasında Ankara Devlet Opera ve Balesi Genel Müzik Direktörlüğünü üstlendim. Opera sanatının tanıtımına ve gelişimine katkılarından ötürü 1988 yılında İtalya hükümeti tarafından Cavalleria nişanıyla ödüllendirildim. Sevgili dinleyiciler, Rengim Gökmen 1992-1995 yılları arasında Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü ve Genel Sanat Yönetmeni olarak görev yaptım. 1995 yılından itibaren şeflik kariyerine yoğunlaştı ve İzmir Devlet Senfoni Orkestrası'nın müzik direktörü oldu. Bu orkestrayla birçok konser, turne ve kayıt gerçekleştirdim. 2006 yılında Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın birinci şefi olan Rengim Gökmen, 2007'de de yeniden Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü ve Genel Sanat Yönetmenliğine atandı. 2007-2014 yılları arasında ikinci kez bu görevi yürüttü. 2014 yılında Devlet Opera ve Balesi ve Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'ndaki görevlerinden alınan Gökmen, her iki kararla ilgili açtığı davaları kazanarak 2016'da yeniden bu görevlere atandı. Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü'ne iade edilme hakkında feragat eden Gökmen, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'ndaki görevini 2020 yılına kadar sürdürdü. Rengim Gökmen, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü olduğu dönemlerde Aspendos Opera ve Bale Festivali, Ulusal Eskişehir Opera ve Bale Günleri, Uluslararası İstanbul Opera Festivali ve Uluslararası İstanbul Bale Yarışması'nı başlattı. Ayrıca Mersin ve Samsun Devlet Opera ve Balelerinin kuruluşlarını gerçekleştirdi. Gökmen ayrıca Doğuş Çocuk Senfoni Orkestrası'nın ve Karşıyaka Belediyesi Oda Orkestrası'nın kuruluşuna öncülük etti. Sanatçımız 2019 yılında İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı Onur Ödülü'ne, 2022 yılında da Sevda Cenap Ant Müzik Vakfı Onur Ödülü Altın Madalyası'na layık görüldü. Orkestra şefliği öğrencileri ve meraklıları için yazdığı Orkestra Şefliği Temel Teknikleri adlı kitabını 2023'te yayımladı. Eser bu alandaki ilk Türkçe kitaptır. Rengim Gökmen profesör unvanıyla halen Ankara Bilim Üniversitesi'nde öğretim üyeliğini sürdürüyor. Bunun yanı sıra Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı'nda da derslerine devam ediyor. Sevgili dinleyiciler, şimdi yine şef Rengim Gökmen'in yönettiği bir esere kulak verelim. Eser Muammer Sun'un İzmir Rapsodisi. Orkestra İzmir Devlet Senfoni Orkestrası.

Rengim Gökmen yönetimindeki İzmir Devlet Senfoni Orkestrası'ndan Muammer Sun'un İzmir Rapsodisi'ni dinledik ve süremizin sonuna geldik. TRT Radyo 3'ün çok değerli dinleyicilerim, bugünkü programımızda devlet sanatçısı, öğretim üyesi, Devlet Opera ve Balesi önceki genel müdürlerinden, orkestra şefi Profesör Rengim Gökmen'den bahsettik ve şefliğini yaptığı bazı eserlerden örnekler sunduk. Onun yeni yaşını kutluyor, başarılarını daha uzun yıllar izlemek istiyoruz. Haftaya sahnelerimizden esintilere devam edeceğiz. Bizler program yapımında İsmail Hakkı Aksu ve Faika Didem Tayfur Saatık, mikrofonda ben Ebru Erkekli, saygıyla ayrılıyoruz sizlerden. Hoşça kalın. Sahnelerimizden esintiler. Hazırlayan İsmail Hakkı Aksu.

TRT Radyo 3 sunar. Pervane. Her hafta bir tema etrafında dünyanın dört bir yanından ritmik ve özgün müzikler eşliğinde 59 dakika süren bir yolculuğa çıkıyoruz TRT İstanbul Radyosu stüdyolarında. Havva Avcı Bahadır'ın hazırladığı Pervane programı her cuma saat 15'te TRT Radyo 3'te.

Sevgili dinleyiciler, TRT Radyo 3'e hoş geldiniz. Tren yolculuğu programımız başladı. Bugünkü programda 14 şarkı seçtim sizin için. Teknik yapımda Mehmet Bahar bizlerle birlikte olacak. Bugünkü seçkide İrlanda'nın keman ezgilerinden Fransız şansonlarına, Napoli klasiklerinden Yunan, İtalyan ve Latin Amerika müziklerine kadar uzanacağız. Renkli bir yolculuk gerçekleştireceğiz. Aşk, ayrılık, aile, hatıralar ve hayatın kırılganlığı üzerine söylenmiş şarkılar var programımızda. Secret Garden, Fionnuala'nın kemanı, Fionnuala's Violin. Bu şarkı tabii Norveçli besteci Rolf Lovland ve İrlandalı keman sanatçısı Fionnuala Sherry'den oluşan bir topluluk, bir düet. Secret Garden'dan bence büyüleyici bir eser. Adını grubun kemancısından alıyor. Bu parçada keman adeta insan sesi gibi konuşuyor. Zaten violonsel ve keman insan sesine çok yakın enstrümanlar arasında. Kelt müziğiyle İskandinav sakinliğini birleştiren bir eser bu. 2024 yılında görece olarak yeni bir çalışma Songs in the Circle of Time albümünde yer aldı. Birlikte dinleyelim.

Programdaki ikinci şarkı In Alamur, Aşka İlahi, Marie-Hélène Thiber. Edith Piaf'ın sözlerini yazdığı, bestesi Marguerite Monod'a ait olan bir eser bu ve çok ünlü ve çok sevilen bir eser. Fransız müziğinin en büyük aşk şarkılarından biri. Bu şarkıyı Edith Piaf, büyük aşkı Fransız boksör Marcel Cerdan'a duyduğu derin bağlılıktan esinlenerek kaleme almıştı. Bu defa Kanadalı sanatçı, Quebec'li Marie-Hélène Thiber söyleyecek. Ben çok beğeniyorum bu yorumu. Aşkın fedakarlığını ve kaybetme korkusunu anlatan bir zaman ötesinde klasik şarkı.

Sırada bir İtalyanca melodi var, beste var. Gabriella Ferri, Ti Regalo Gli Occhi Miei şarkının adı, Türkçesi sana gözlerimi armağan ediyorum. İtalyan müziğinin özgün ve sıra dışı seslerinden biri Gabriella Ferri, 1968 yılında yayınlandı ve unutulmaz şarkılardan biri oldu İtalyan repertuarında. Başlığı sevilen kişiye dünyaya baktığımız gözleri bile armağan edebilecek kadar güçlü bir bağlılığı ifade ediyor. Gerçekten ilginç bir yaklaşım var bu şarkıda. Dönemin önemli şarkıcılarından bir tanesiydi. Bu şarkının İspanyolca yorumu da vardı, onu hemen hatırlatmak istiyorum.

Şimdi sırada Marian Farsat var. Lullaby for Bunnies. Tavşanlar için ninni. Gerçekten adı da ilginç. Şarkı da öyle. İranlı şarkıcı, söz yazarı ve illüstratör. Aynı zamanda animasyon sanatçısı bir de Marian Farsat. Masalsı bir şarkı bu. Aslında ninni formatında. Farsat'ın sade vokali ve yalın düzenlemesi. Çocukluk anılarıyla yetişkinliğin hüznünü aynı atmosferde buluşturuyor. Benim çok sevdiğim bir tarz bu. Böyle bir hafif yalnızlık ve melankoli var. Hoş bir karşıtlık oluşturuyor şarkıda. İnsana içinde böyle küçük ve renkli ve biraz da sıra dışı bir masalın içindeymiş gibi bir izlenim veriyor. Birlikte dinleyelim.

Programdaki beşinci şarkı La Daniva'dan gelecek. Dici Tencello Vuye. Siz ona söyleyin. 1930 yılında yazılan bir şarkı bu. Napoli müzik geleneğinin dünyaca tanınan klasiklerinden biri bence. Ve ikili grup La Daniva, Ermeni ve Fransız sanatçılar. Jacqueline Bagrassian vokalde ve Louis Thomas'ın düzenlemesiyle esere renkli bir hal katıyor. Biraz Kafkaslar, biraz Balkanlar ve Akdeniz var bu şarkıda.

Radyolarınızı eğer yeni açtıysanız ben Hakan Çelik, tren yolculuğu programımız devam ediyor. Teknik yapımda Mehmet Bahar bizlerle birlikte. Sırada Nana Mouskouri var. A Place in My Heart. Kalbimde bir yer. Yunanistan'ın dünyaya kazandırdığı en önemli seslerden biridir Nana Mouskouri. Zarif ve samimi bir aşk şarkısı 1970'li yılların başında İngilizce repertuarının öne çıkan şarkılarından bir tanesi.

Sırada Serge Reggiani var ve benim çok beğendiğim sanatçılardan biri. İtalyan kökenli Fransız oyuncu ve şanson yorumcusu Reggiani'den bir babanın kızına söylediği dokunaklı bir şarkı. 1971 tarihli. Bu eser büyüyen ve kendi hayatını kurmak üzere evden ayrılmaya hazırlanan bir kız çocuğunu anlatıyor. Ve baba kızının çocukluğunu hatırlarken yaklaşan ayrılığı sevgi, kabulleniş ve böyle tatlı bir hüzünle karşılıyor. Bu Serge Reggiani'nin konuşur gibi şarkı söyleyen teatral bir yorumu var ve ben o tarafını çok beğeniyorum.

farklı dillerde, ülkelerde bile insanlar bu ifadeyi kullanır oldular. Komor Adaları kökenli bir sanatçı Fransız aslında Imani, 2011 yılında çıktığı The Shape of a Broken Heart, o albümde yer alan güçlü bir eser, gerçekten güzel şarkılardan bir tanesi.

Programdaki dokuzuncu şarkıya geldik. Tren yolculuğunda Arisa'dan gelecek Missiva de Amore, aşk mektubu. İtalyan şarkıcı ve söz yazarı Arisa'nın 2012 yılında çıktı Amami albümünde duygusal parçalardan bir tanesi. Missiva gündelik bir mesajdan çok özenle kaleme alınmış bir mektup anlamına geliyor. Başlıkta bir aşk mektubu aslında. Birlikte dinleyelim bu güzel İtalyan baladını.

Tren yolculuğunda TRT Dinle uygulamasıyla bizi takip edebileceğinizi hatırlatmak istiyorum. Akıllı telefonlarda var bu uygulama. Ayrıca trt.net.tr yine web üzerinden de bu radyo yayınlarını takip etmek mümkün. Yine İtalyanca devam edelim. Amedeo Minghi, Vissi Così, böyle yaşadım anlamına gelen bir şarkı. İtalyan besteci, söz yazarı Amedeo Minghi'nin Cantare de Amore albümünde yer aldı. Bu şarkı geçmişe dönüp bakarken yapılan seçimleri ve geride kalan duyguları sorguluyor. Çok geniş melodiler var, piyano var, orkestral düzenlemeler var. Sanatçının böyle bir tarzı var ve bence romantik İtalyan popunun çok önemli isimlerinden bir tanesi. Amedeo Minghi, Vissi Così.

Şimdi sırada La Prima Cosa Bella var. Malika Ayane. İlk güzel şey bu şarkının adı. Ayane seslendirecek. Nicola Di Bari'nin 1970 yılında San Remo Müzik Festivali'nde seslendirdiği bir klasik ve o klasiğin çağdaş bir yorumu. Sevilen kişinin insanın hayatına getirdiği o güzelliği anlatıyor. Gerçekten duygusal yönü ağır basan bir beste.

Programdaki 12. şarkı Vana'dan gelecek. Vana'nın seslendireceği bu şarkı 1973 tarihli Yunanca deniz kıyısındaki küçük bir bölgenin hikayesini anlatıyor. Bir kafe, bir yemek yenen bir yer. Şarkıların, kahkahaların, şakaların ve dost sohbetlerinin eksik olmadığı bir sıcak buluşma yeri. Hepimizin hayatında böyle yerler olmuştur. O duygularla bu şarkıyı dinleyelim.

Programımızın sonlarına geliyoruz. Jose Jose var. Sırada senden vazgeçtim anlamına gelen bir İspanyolca şarkı. Meksikalı kendisi. 1983 tarihli ve büyük başarı kazanan Secretos, yani Gizem, Gizlilik albümündeki unutulmaz balatlardan bir tanesi ve o dönemde gerçekten şarkının prensi olarak adlandırılan bir sanatçı.

Programımızın sonuna geldik. Son şarkı Fransa'dan Zao de Sagazan, La Symphonie des Éclairs, Şimşeklerin Senfonisi. Fransız müziğinin son yıllardaki en dikkat çekici isimlerinden bir tanesi. Yağmur, fırtına ve şimşekler insanın yoğun duygularını, hassasiyetlerini ve iç dünyasındaki dalgalanmaları nasıl anlatıyor? Bu şarkıda bunu dinliyoruz. Birlikte kulak verelim.

Bu şarkı ile birlikte 14 şarkı sunduğumuz programın sonuna geldik. Teknik yapımda Mehmet Bahar vardı. Ben Hakan Çelik, hepinize güzel bir hafta diliyorum. Hoşça kalın.

TRT Ankara Radyosu yapımı Sibirya'dan Karpatlara adlı programımızda Rusya, Doğu Avrupa, Orta ve Doğu Asya klasik müzik bestecilerini birlikte keşfediyoruz. Volkan Koray Aytürk'ün hazırlayıp sunduğu Sibirya'dan Karpatlara her cumartesi saat 15'te TRT Radyo 3'te.

0: Radyo 3.
1: Saat 17.
0: Haberler.
1: İyi günler, ben Arzu Meliye. Milli Savunma Bakanlığı'ndan İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırısına sert tepki geldi.

Bakanlık sözcüsü Tuamiral Zeki Aktürk, İsrail'in komşu ülkelere askeri müdahalesinin kabul edilebilir olduğu algısına müsaade edilmemeli dedi. Türkiye'nin Suriye'ye desteğinin devam edeceği vurgulandı. Bakanlık, İsrail'in Suriye'de hedef aldığı hava üssünde Türk askeri heyetinin bulunmadığını da açıkladı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, soykırımcı Netanyahu'nun Türkiye'ye ve Suriye'ye yönelik tehdit sözlerine sert tepki gösterdi. Devletimizin bekası ve milletimizin selameti için yapamayacağımız şey yok dedi. Duran, Türkiye'nin serin kanlı ve kudretli bir ülke olduğunu söyledi. Netanyahu'nun kanlı oyunlarını Türkiye'nin barışçıl dış politikasının bozacağını belirtti. Netanyahu'nun bölgede istikrarı bozan politikaları İsrail'de de eleştirilmeye başlandı. Kişisel siyasi çıkarları uğruna ülkenin güvenliğini tehlikeye attığı belirtiliyor. Eski İsrail Başbakanı Barak, Suriye'ye yönelik saldırıyı sorumsuzluk olarak nitelendirdi. Eski Genelkurmay Başkan Yardımcısı Golan ise küstahça ve tehlikeli ifadelerini kullandı. İsrail'in ateşkese rağmen Gazze şeridinde saldırılarına devam etmesi, Türkiye, Mısır ve Katar arabulucu ülkeler olarak İsrail'in devam eden saldırıları güçlü bir şekilde kınandı. Açıklamada İsrail ateşkes anlaşmasındaki tüm yükümlülüklere uymalı mesajı verildi. Mavi Vatan'ın caydırıcı gücü ve yerli savunma teknolojileri Teknofest'te buluştu. Türkiye'nin ilk denizcilik odaklı teknoloji festivali Teknofest Mavi Vatan 2026 Gölcük'te başladı. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, festivalde yerli ve milli teknolojilerin vatan savunmasındaki önemine dikkati çekti. TRT'nin iletişim paydaşı olduğu festival 23 Ağustos'a kadar ziyaret edilebilecek. Teknofest Mavi Vatan 2026 nefes kesen deniz gösterilerine sahne oldu. Sualtı Taarruz Komutanlığı ve Sualtı Savunma Grup Komutanlığı ekipleri gösteriler düzenledi. Vatandaşlar bu heyecan dolu anlara oldukça fazla ilgi gösterdi. Uğradığı bıçaklı saldırıda yaralanan Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç'in tedavisi sürüyor. Ameliyat edilen Meriç'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Giresun'daki selde araçla akıntıya kapılarak hayatını kaybeden 16 yaşındaki Abdullah Hakkıoğlu'nun cenazesi Keşap ilçesinde toprağa verildi. Trabzon'da denizde bulunan bir cesedin ise aynı araçta kaybolan Mehmet Akkaya'ya ait olup olmadığının tespiti için otopsi yapılacak. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'la müzakerelerin bir noktada yeniden başlayabileceğini söyledi. Ancak aynı gün Tahran'a karşı eşi görülmemiş ölçekte ekonomik bir savaş ve izolasyon ilan ettiğini duyurdu. İran'a destek veren ülkelere de tehditte bulundu. İran ise bu adımı Amerika'nın kendi borç krizini örtbas etme çabası olarak tanımladı. Spor. Beşiktaş ve Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi playoff turunda ilk maçlarına çıkacak. Siyah beyaz ekip saat 20'de Zalgiris'i ağırlayacak. Karadeniz ekibi ise aynı saatte Ferencvaros'u konuk edecek. Haberleri sunduk.

Müzikal programına hoş geldiniz. TRT Radyo 3'tesiniz. Ben Can Ayhan. Bir saat boyunca sizlerleyim. Bu bölüme Random Access Memories albümünden ardı ardına çalacağımız iki Daft Punk şarkısıyla başlıyoruz. İlki The Game of Love'dı. Beyond'u daha sonra duyacaksınız. Ayrıca RZA, Bone, Michael Jackson, Frankie Knuckles gibi isimlerden eserler seçtik bu hafta sizler için. Hoş geldiniz.

Competition.

2018 senesinden Double ve Jordan Lee şarkısı Don't Forget It radyonuzdaydı. Günümüze yakın dönemde eserlerle başladık. Daft Punk'ın 4. ve son stüdyo albümü Random Access Memories'den 2. seçkimiz ise Beyond'du. 90'lı yıllara geri dönüyoruz şimdi. Konuğumuz Portrait olacak.

Şantemur'un 1992'de dinleyicisine sunulan ilk albümü Precious'dan Love's Taken Over çalmıştık. Şarkı Amerika R&B tekliler listesinde 13 numaraya kadar yükselmiş ve 33 haftada listede kalma başarısı göstermişti. Portrait'in Amerika R&B albümleri listesinde 16 numaraya ulaşan kendi isimlerini verdikleri ilk çalışmalarından On and On'u duymuştuk. Ralph Tresvant var sırada.

RZA Bone'un 1994 tarihli ilk albümü Conspiracy'ye uzandık. İngiltere R&B ve dans listesinde ikonun içine girmiş Brightest Star Radyo 3'teydi. Ralph Tresvant'ın kendi ismini verdiği 1990 tarihli ilk albümünden Sensitivity'de duyduklarımız arasındaydı. Sanatçının en büyük hiti haline dönüşen eser ilk yayınlandığında tabiri caizse listeleri sallamış, Amerika'da bir hafta bir numarada kalmıştı. Frankie Knuckles'ı duyacağız şimdi.

bir Stephanie Mills şarkısı. What Gonna Do With My Lovin' 1989'da Inner City yorumuyla yeniden listelere girmişti. Bizler de bu yorumu takip ettik. 1991 senesindense Frankie Knuckles'ın Beyond the Mix albümüne gittik. It's Hard Sometimes radyo 3 frekanslarında siz değerli dinleyenlerimizle buluştu. Satoshi Tomy ve Arnold Jarvis ikilisiyle yayın sürüyor.

90'lı yılların başından iki kayıt getirdik yayına. Michael Jackson'ın Dangerous albümünde duyduğumuz Remember the Time'ın 1992'deki Remix albümünden E-Smooth's Late Night Mix'ini dinlemiştik. Öncesinde ise 1990 yılındaydık. Satoshi Tomy ve Arnold Jarvis And I Loved You ile programdaydı. Müzik Hall az sonra bir diğer Frankie Knuckles şarkısı Tears'la bu haftalık son bulacak. Ben Can Ayhan. Gelecek hafta Perşembe günü yeniden TRT Radyo 3'te buluşmak üzere müzik dolu bir hafta diliyorum sizlere. Hoşçakalın.

total control. Like a clown, I've been smiling.

0: programı hazırlayan ve sunan Hasan Atamgazi ile birlikte
1: pazar günleri 18-19 arası
0: soul, funk ve R&B müzik türlerinin ritmik ve enerjik şarkılarını dinleyeceğiniz programımız Ritme Hükmedenler'de buluşmak üzere. Ritme Hükmedenler.

Dünyanın dört bir yanındaki müzik listelerini takip eden, hit ve yeni şarkıları buluşturan Pop Durak, TRT İzmir Radyosu stüdyolarından saat 19'a dek sizlerle. Açılış Fransa'da. Kariyerine yaptığı özel remixlerle başlayan, daha sonra kendi üretimleriyle uluslararası festival sahnelerinin aranan isimlerinden biri haline gelen Hüjel. Önceki ay çıkan 21 albümünde bugüne kadar tanındığı Latin House çizgisini korurken modern dans ve pop unsurlarını da bir araya getiriyor. David Guetta, French Montana ve Aidan Martin destekli Shine. Pop Durak Hüjel'le başlıyor. Pop Durak.

Pop Rock Fransa'da Hügel'le başladı. İsveç'te Swedish House Mafia üyesi Electro House DJ'i Axwell'le devam ediyor. Vokalde Bon'un olduğu yeni bir numara adayı tekli Whatever Turns You On. Şarkıyı dinlerken Denzel'ın 2004 klasiği Pump It Up'tan alıntılar duyacağız.

İsveç'in ardından Hollanda'ya uzandık. Son günlerde U2 ile çalıştığı Fireflies'la listelerde olan DJ Martin Garrix'i Ed Sheeran'la işbirliği yaptığı Repair It'le dinledik. Pop durakta sınır yok, durak çok. Kolombiya'dayız. Latin pop yıldızı Shakira. Konuğu vatandaşı Bele. Billboard Latin listesinde bir numara olan Algo 2.

Alternatif rock öğelerini harmanlayan İspanyol asıllı Fransız yıldız Manu Chao, 2024 yılında çıkan albüm Viva Tu, Fransa, İsviçre, Belçika ve Avusturya'da ilk onda yer bulmayı başarmıştı. O albümden Corazón Omar.

Kingston Sound System'ın ardından Genesis kariyerli Peter Gabriel vardı pop durakta. Bu yıl sonlarında yayınlanacak O.I. albümünden Won't Stand Down dinledik. Şimdi Josh Crocker, Tom Henry ve Joe Harris klasik soul dokunuşlarını modern alternatif R&B ve indie öğeleriyle buluşturan God Street Park. 16 Ekim'de yayınlanacak Somewhere Between albümünden Celeste destekli Easy.

Müzik kariyerine 2021 yılında bir yetenek yarışmasıyla başlayan, güçlü vokali ve duygusal yorumuyla kısa sürede başarıyı yakalayan Benson Boone, en yenisi The Time of My Life.

Downtempo ve caz etkili elektronik müzik anlayışını sürdüren Avusturyalı müzisyen Waldeck vardı. Yeni mini albümüne adını veren şarkı Remember Me'de vokalde Joy Malcolm'ı dinledik. 2009 yılında Amerika'da bir yetenek yarışmasında kazandığı ikinciliğin ardından üne kavuşan Adam Lambert. O da 10 Temmuz'da çıkan Adam albümüyle şansını deniyor. Liste adayı tekli ATC klasiği Around the World sample'ları eşliğinde Under the Rhythm.

0: Pop Durak'ta art arda yeni albümler, yeni şarkılar. Almanya'dayız. Clapton, Wanderer albümüyle İngiltere listelerindeki yerini aldı. O albümden son tekli Wanderlust. Eğer Pop Durak'ta kalırsanız az sonra Offenbach ve Star Sailor Four to the Floor'la burada olacak.
1: Hello, this is Clapton and you're listening to Pop Durak on TRT Radio 3.

son dakikalar yaklaşırken kendine özgü elektro swing çizgisini koruyan, caz ve elektronik dans müziği modern bir prodüksiyonla buluşturan dinamik ve akılda kalıcı bir çalışma Black Lilies. Radyolarınızda Avusturyalı yıldız Parov Stelar.

yağmurun toprağa kavuşabilmesi, toprak kaymalarının önlenmesi, yeşil alanlarla birlikte gelen temiz hava, ağaçlarla, ormanlarla mümkün. Ormanları koruyamazsak dünyamızı koruyamayız. Ormanları koruyamazsak hayatı koruyamayız. Ormanın yeşiline, gökyüzünün mavisine hasret kalmamak için ormanlarımızı koruyalım.

Jazz Fora. Hazırlayan ve sunan Levent Öget.

Değerli caz severler, programımıza hoş geldiniz. Geçen bölümümüzde başladığımız bu yeni seride 2 hafta süresince besteci, piyanist, 2 değerli müzisyenin çalışmalarını ve onlarla gerçekleştirdiğimiz söyleşileri radyolarınıza getireceğimizi duyurmuştuk. Bu bölümde de devam ediyoruz bu serimize ve duyurduğumuz gibi bir diğer besteci, piyanist, değerli müzisyen Engin Özşahin ile de bu yeni bölümümüzü dinleyebilirsiniz. Ayrıca elbette bu besteci müzisyenler serisiyle ilgili diğer yeni bölümlerimizi de sonraki dinletilerimizde duyuracağız. Birbirlerinden oldukça farklı bu iki besteci müzisyen, ülkemizde özgün çalışmalarıyla hem besteci hem de yetenekli birer piyanist olarak, üstelik sınırlarımızı aşacak üstünlükteki değerleriyle içinde bulunduğumuz dönemde göz dolduruyorlar. Dilerim ülkemizde bu seviyedeki işleriyle hepimizin en ihtiyacımız olacak bu çabalarını hayatımıza katmaları fırsatını kendilerine tanıyabiliriz. Ya da en azından tüm ilgililerce bu ortamlar onlara sağlanmış olur. Henüz buradaki caz severler tarafından yeterince tanınmış olmayan Engin Özşahin, olanca içtenlikli yanıtlarıyla hem sanatçı kimliğini hem de yapıtların hazırlanış süreçlerinin detaylarını dinleyebileceğiniz 2 albümden seçilmiş parçalarla tümüyle Özşahin ayrılmış bir bölüm olarak radyolarınıza geliyor. Şimdi Engin Özşahin'in 2020 yılında yayınladığı

0: Sequence of Emotions ve Conversation in Chaos albümleri üzerinden yürüttüğümüz bu söyleşiyi iki bölüm halinde mikrofonlarımıza getirip aynı albümden üç parça, sırasıyla Instincts, Daydreamer ve son olarak da Teeter Totter Circus.
1: Ben genellikle albüm hazırlarken bir çatı konsept üzerinden başlıyorum. Ve o çatı konsept bağlamında parçalar oluşuyor. Sequence of Emotions da bu bir senelik dönemin bir kesiti. Bu bir senelik dönem içerisinde içinde yaşadığım duygu ve düşünce hallerinin böyle bir fotoğrafını çekip onları anlatabilecek besteler yazdım.

tamamen doğaçlama yapıyorum. Piyano üzerinde doğaçlamadan geriye giderek tekrar kalem kağıda alarak ve kompozisyonu başka bir hale getirmeye çalışıyorum. Enstrümantasyon orkestrasyonu düşünüyorum. Renkleri, akorları, enstrümanı sıfırdan seçerken yani sıfırdan başladığım bir durum var. Böyle bir çalışma tarzı. Bu ilk parçada bu duyguya odaklanmak istediğim için mesela ilk doğaçlamayla başladım hatırlıyorum.

klasik müzik eğitimi aldığım dönemde piyanoyu gerçekten tanıdığıma emin değilim. Eserlerle tanıştım evet, ama daha çok böyle bir ezber eğitim veya gerçekten sorgulamamı önayak olmayan bir eğitim sürecinden geçtim. Piyanonun demin bahsettiğiniz tüm özelliklerini caz ile tanışmam sonrasında daha çok aldığımı söyleyebilirim. Şu an kendimi tutuyorum. Bir sürü fikrim var. Çok kaba bir şekilde yaptığım kayıtlarım var. Ama bir posta bir iki sene sonra şu anda var olan altılı gruba bir seri şeklinde çalışmayı sevdiğim için bir süre daha müzik yazmayı istiyorum. Son iki senedir piyano ile olan ilişkimde hani piyanistin parmaklarıdır değil mi? Piyanoyu çalan. Biraz bu bakış açısına uzaklaştım.

Doğaçlama yaparken kendimi kısıtlamaya çalışıyorum. Nasıl kısıtlamalar olabilir? Bugün sadece sol elimle yapacağım. Bugün sadece sağ elimle yapacağım. Bugün sadece ritim için yapacağım. Bazen yapmayacağım. Bunu yaparsam nasıl olur gibi yaklaşımlarla oturduğum minik kompozisyon seansları gibi oluyor diyebiliriz. Yani tam serbest doğaçlama spektrumun bir tarafıysa ben onun aralarında takılıyorum. Yani spektrumun diğer tarafı tamamen bir yazılı eserse kendime limitler koyarak o anlık bir takım besteler oluşturmaya çalışıyorum. Bazen bir doku buluyorum, bazen formla oynuyorum. Şimdi sadece minik hareketlerden oluşan minik bestecikler doğaçlamaya çalışacağım. Mesela 6 hareketten oluşacak falan. Bu da bir oyun haline geliyor mesela. Her harekette farklı bir doku, daha önce yapmadığım bir şey yapmaya çalışacağım. Bu tarz düşüncelerim var.

Engin Özşahit'ten dinledik. 2020 yılında hazırladığı Sequence of Emotions albümünden 3 bölüm içinde sırasıyla Instincts, The Dreamer ve daha sonra da Teeter Totter Circus isimli parçaları radyolarınızdaydı. Bu parçalarda Engin Özşahin'in piyanosuna trompette Bobby Lane, alto saksafonda Aaron Dutton, tenor saksafonda Jacob Schulman, kontrbasta Sejun Kwon, davullarda ise Charlie Wheeler eşlik ettiler. Tüm besteler Engin Özşahin'e ait.

Evet, programımızın ikinci bölümünde ise Özşahin'in Conversation in Chaos albümünden de önce Music for Day of Unplugging ve hemen ardından da Forced Rejoice isimli bölümleri dinleyeceğiz. Engin Özşahin'in bu iki parçasına Barış Doğukan Yazıcı trompette, alto saksafonda Batu Şallel, tenor saksafonda Tamer Temel, basta Volkan Topakoğlu ve davullarda Mert Can Bilgin yer alıyorlar. Heyecan verici yeteneği ve derinlikli müziğiyle gelecek yılların en güçlü seslerinden biri olmaya aday Engin Özşahin'i dilerim caz severler hak ettiği desteği ve ilgiyi gösterebilirler.

Müzisyen arkadaşlarımla prova alırken ki çalışma hali aklıma geldi. Provalarda hani müziği verdikten sonra herkes kendi fikrini ortaya koymaktan çekinmiyordu. Hani kompozisyonlar bir kişiye ait olsa da kendi ifadelerini ortaya koymaktan çekinmeyen insanlardı. Bu şekilde müzikle ortaya çıktığını düşünebilirim. Yani müzisyenler gerçekten tamam benim kompozisyonlarım çalıyor ama kendi sesleri de kesinlikle müzik.

nasıl bir arada yaşayabiliriz sorusunun evet olabileceğine inanmak kolay değil. Ama insan, bilmiyorum, ben kendime düşeni yapmak istiyorum, bu yönde inancım var. Tek bir insan bile olsa bunu yapan, ben yapacağım. Çünkü burada benim etkilendiğim şey gerçekten, yani müzisyenlerle bir arada çalışırken, bir arada prova yaparken bu insanların hani birbirini dinlemesi beni senelerce etkiledi açıkçası. Ve hani müzisyenlerle birlikte çalışırken ki o dinleme halinin prova dışında veya konser sırasındaki o halin, başka insanlarla konuşurken her zaman bulamadığımı fark ettim. Arada bir fark var. İletişim tarzı farkı olduğunu hissediyorum açıkçası. O fark beni motive ediyor. Onu görmek düşünüyor. Ben burada soru soran insanım aslında. Dinleyici mesela konseri okuyup gelse veya benim konserde bir parça açıkladıktan sonra hani konserden mesela soru sorarak ayrılsa, benim için hani bu albüm sonrasında elde edilebilecek en önemli sonuçlardan bir tanesi bu olur. Hani bir arada benim için bu bireysel bir aksiyondur aslında. Ve bu çok değerli bir şey yani, bu şekilde soru sormak. En basitinde bunu söyleyebilirim. Ama şunu da eklemek istiyorum. Kaosun iki anlamı var. Yani gündelik kaos çok negatif bir anlamda kullanılıyor. Evet, ben bu anlamını kullanıyorum ama kaosun bence ikinci bir anlamı var. O da daha bilimsel olarak da düşünülebilir. O da nedir? Kaotik sistemlerden bahsediliyor. Conversations in Chaos'un üretim sürecinde 15 prova alındı seksist olarak. Bu kadar fazla provayı almayı özellikle istedim. Çünkü bu sadece benim ürettiğim bir iş değil. Sonuçta bütün bu grupta yer alan müzisyen arkadaşlarımın, işte Batu Çağlı, Barış Doğukan, Yazıcı, Mert Canlı, Volkan Popov, Tamer Tamer, her hepsinin gelip her provada burası böyle olmalı dediği bir üretim süreci oldu. Herkes geçti, herkes bizim daha iyi dinler hale geldi. Dolayısıyla bu çalışma tarzı bir şekilde devam edecek. Üretim tarzı sürecinden geçtiğimiz için 6 ay kompozisyon yazdım. Bir 6 ay daha prova süreci olduğu için de konserlerle birlikte bu şekilde çalıştığımız için hep beraber geliştiğimizde inanıyorum.

Conversations in Chaos projesine şunu eklemek isterim. Biraz kavramsal yaklaşıyorum. Başta bir çatı konseptiyle başlıyorum. Conversations in Chaos için insanların birbirlerini dinlemelerinin önemli olduğunu düşünüyorum. Bunda ilk müzik grubunu kurarken arkadaşlar hani birbirimizi daha iyi dinleyebilmeliyiz. Bakış açıları farklı olabilir. Ama bunları da söyleyeceğiz bir şekilde. İlk provaya bu şekilde başladık. Dolayısıyla konserlerde de insanlara bahsettiğim şey bu. Dinleyiciye bahsettiğim şey bu. Conversations in Chaos aslında çok güzel olan bir kaleidoskop, bir altılı grup ve bir albüm. Gelecekte bu çok farklı şekillerde de tekrar farklı bir çalışmada karşınıza çıkabilir. Belki bir solo doğaçlama olabilir. Belki başka birilerinin doğaçlama olarak bir yere geldi veya insanların birilerini daha iyi dinleme aktivitelerini yaptığı bir farklı çalışma olarak da karşınıza çıkabilir.

Doğaya öykündü önce insan. Rüzgar uğultusuna, kuş cıvıltısına, gök gürültüsüne. Sonra kendi mucizesini, sesini keşfetti ve başladı şarkı söylemeye. O gün bugündür aşklarını, yalnızlığını, yakarışlarını sesiyle anlatıyor. Yüzyıllara yayılan bu serüvende klasik müzik bestecilerinin yarattığı harikalara tanık olmak isterseniz, Işıl Pınar İndelen'in hazırlayıp sunduğu Yüzyıllar Boyu İnsan Sesi her pazar saat 13'te TRT Radyo 3'te.

İyi akşamlar. Burası Müzikte Kalitenin Adı TRT Radyo 3. Forte başladı. Ben Uğur Haspolat. Yaklaşık bir saat boyunca yine rock dolu bir bölümde sizlerleyim. John Deacon yazdı şarkıyı, Queen basçısı. Parçayı sadece yazmakla kalmadı, kayıtta duyulan birçok enstrümanı da çaldı. Zaten bas. Onun dışında piyano, gitarlar, alkış sesleri. Roger Taylor bir double döngüsü ekliyor. Brian May de gitarıyla ve kullandığı armonize etme ünitesiyle oluşturduğu seslerle katkıda bulunuyor. Şarkıda hiç sentezleyici yok. Tüm efektler piyano, elektro gitarlar ve davullarla oluşturuluyor. Ardından da çeşitli hızlarda tersten çalınarak bu efektler duyuluyor ama bu şekilde üretilen efektler yine armonize etme ünitesinden geçiriliyor. Önce Queen ve Another One Bites the Dust gelecek. Ardından da Bruce Springsteen ve The Who ile devam edeceğiz.

Bruce Springsteen'den The Rising, ardından da erken rock opera örneklerinden Tommy'den bir The Who çalışması Pinball Wizard radyonuzdaydı. Princess Ghibli albümleri, Imaginary Flying Machines projesi dahilinde çıkan albümler, seçilen bu proje ismi yani Imaginary Flying Machines, Hayao Miyazaki'nin 2002 tarihli kısa animasyon filmi Kuso no Sora Tobu Kikaitachi'den geliyor, Hayali Uçan Makineler. Derleme parçalardan oluşan albümler bunlar. Yine Miyazaki'nin ismini verdiği, kurucularından biri olduğu stüdyodan çıkan animasyonlarda yer alan parçaların metal versiyonları yer alıyor bu albümlerde de. Avrupalı ve Japon metal gruplarının icralarını dinliyoruz. Albümün prodüksiyonu İtalya'da Ettore Rigotti tarafından yapıldı. Şimdi dinleyeceğimiz parça da bu albümlerin ikincisinde karşımıza çıkıyor. Kokuriko Zakakara, Tepedeki Ev, Hayao Miyazaki.

Miyazaki ve Keiko Niwa tarafından yazıldı. Goro Miyazaki yönetmenliğini üstlendi filmin. Bu anime dramada yer alan şarkılardan biri Sayonara no Natsu, filmin sonunda çalar Biz şarkının metal versiyonunu Disarmonia Mundi'den dinleyeceğiz. Vokalde de Sofia Aslanido yer alıyor. Sonra da The Strange Purania diyecek.

Biraz punk, biraz metalcore hırıltılarıyla çılgın bir vokal, dinleyicilerin de rahatlıkla eşlik edebilecekleri bölümler var. İtalyan grubun 2014 tarihli Are You Kidding Me? No albümünde yer alıyordu. Purania grubun da en sevdiği şarkılardan biriydi. 10 yıl daha geriye gidiyoruz. Canlı, karanlık bir Hibria çalışması, Brezilyalı power metal grubunun ilk albümü Defying the Rules 2004'te yayımlandı. İnsanların hayatları, hayalleri üzerinde kontrol sahibi olan güçlü bir figürü betimliyor. Bu figür korku aşılıyor ve sadakat talep ediyor. Sonuçta teslimiyete giderek yıkıma yol açıyor. The Faceless in Charge.

Manipülatif bir figür, kontrolün kendisinde olduğuna inandırmak için korkuyu, aldatmacayı kullanıyor, insanları istediği düşüncelerle şekillendirmek için çeşitli araçlara başvuruyor. The Faceless in Charge, ilk Hebrea albümü 2004 tarihli Defying the Rules'tan geldi. Throbbing Gristle, 1975'te kuruldu. Bir müzik ve görsel sanatlar grubu, 1979 sonlarında yayımlanan 20 Jazz Funk Greats albümünün kapanışını tekrarlayan gitar motiflerinin yoğun olduğu ağır bir rock tarzında bitiriyordu grup. Önce bu parça 6660s gelecek, ardından da Arctic Monkeys I Bet You Look Good on the Dance Floor diyecek.

2000'li yılların başlarında bir post-punk canlanışı var. Burada tekrar daha ham bir yapıya dönülüp gitar temelli müziğin yine ticari başarı yakaladığını görüyoruz. Britanya gruplarından en çok bilinenlerden biri Arctic Monkeys 2002 yılında Sheffield'da kuruldu. İnterneti, sosyal medyayı kullanarak listelerde başarı yakalayabilen bir grup haline geldi. Bu da yeni grupların albümlerini, parçalarını tanıtma konusunda internetin olanaklarını kullanma heveslerini artırdı. Bu anlamda da Arctic Monkeys gibi grupların öncü gruplar olduğunu söyleyebiliriz. Onların ilk teklisine gittik. 2005'te yayımlanan I Bet You Look Good on the Dance Floor radyonuzdaydı. Zabriskie Point, Zabriskie Noktası. 19...

Waters'la sonraki yıllarda birlikte tekrar ele aldı ve Us and Them ismiyle yayımladı.

Rick Wright bir piyano parçası olarak çalışmaya başlamıştı bu şarkı üzerinde ve 1970 tarihli Michelangelo Antonioni filmi Zabriskie Point, Zabriskie Noktası filminde kullanılacaktı bu parça. Antonioni de şarkıyı beğendi ama güzel olmasına rağmen çok üzücü bulmuştu bu şarkıyı. Sonra Pink Floyd parçayı Dark Side of the Moon albümünün çalışmaları sırasında tekrar ele aldı ve Us and Them ismiyle bu albüme koydu. Granada'yla bu bölümün sonlarına geleceğiz. İspanyol senfonik prog grubu flamenco tarzını da kullanıyor şarkılarda. Birçok çalgıyı başarıyla çalan Carlos Carcamo'nun bu projesinden çıkan parçalardan biri de Hablo de una tierra.

Carlos Carcamo'nun birçok enstrümandaki yetenekleriyle Granada projesi kendine özgü tarzlar yakalamış bir grup. Hablo de una tierra radyonuzdaydı. Bölümün sonuna Paul Simon ve Art Garfunkel'la geleceğiz. Önce Paul Simon'ın kendi adını başlığına taşıdığı 1972 tarihli ikinci albümünden bir parça Duncan, mi minör tonundaki balat Lincoln Duncan'ın bir balıkçının oğlunun hikayesini anlatıyor. Ucuz bir motelde uykusu kaçan Duncan hayal alemine dalar, kararlarını, geçmişini hatırlar. Sonunda kendisini gece vakti yere uzanmış, gitarını çalarken bulur ve parmaklarındaki bu yetenek için Tanrı'ya şükreder. Aralarda iki flütle çalınan bölümler yer alıyor. Kapanıştaysa yine Paul Simon'un yazdığı bir şarkı ama bu kez bir Simon & Garfunkel şarkısı The Sound of Silence yer alacak. Ben Uğur Haspolat, başka bir Forte'de görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, rock dolu kalın.

Ülkemizi ve dünyanın pek çok ülkesini tehdit eden orman yangınları, küresel iklim değişikliğinin acı göstergelerinden yalnızca biri. Doğadaki canlı varlığını korumak için bitki örtüsüne, yaban hayatına zarar gelmesini önlemek zorundayız. Çünkü insan hayatı, birbirine sıkı sıkıya bağlı bir zincirin halkaları gibi doğadaki diğer canlıların hayatına bağlı. Ağaçlar yoksa ormanlar yok. Ormanlar yoksa yağmur yok. Yağmur yoksa su yok. Su yoksa hayat yok.

Dört Dörtlük Dans Programı'ndan herkese merhaba. TRT Radyo üstesiniz. Ben Barış Berkter. Bu haftanın açılış eseri için 90'lara gidiyoruz ve Nick Holder'ın label'ı NRK etiketiyle eminim gururla yayınladıkları DJ Q Super Kick ile Dört Dörtlük Dans başlıyor. Hoş geldiniz.

Vincent in Pagandance, Doug Gomez remixini dinledik. Ardından Uluslar Rocker ve Daniel Rotek ortaklığı ürünü Or Stay Alive'ın NWN remixi TRT Radyo 3'teydi. Sırada bir Türk asıllı Alman prodüktör Mausti ve kendi kurduğu plak şirketi Peppermint Jam Records imzalı Summer Days, Soul Drifters in Sand mixi dinliyoruz.

Önce Rosario Cristofaro, I'm Loving It. Ardından 2003 yılına gittik ve bir Fred Evert ikilesi, Chris Lam, Get Connected, Fred Evert is Connected Dub'ı keyifle dinledik. Dinlemeye başladığımız eser KCIK, No Stress.

Son dönemin yükselen değeri Black Loops'un düzenlemesiyle kariyer Let Me Love You For Tonight radyonuzdaydı. Sırada programımızın yeni isimlerinden Fernando var ve prodüksiyonun adı ise Agfa.

2006 yılına gittik ve Frank Man Straight Between the Ears'ı hatırladık. Geldik haftanın kapanış planı. Bu hafta sizlere Miguel Mix ev sahipliğinde Julius Pep ve Temba ikilisinden Remember JJ Shifted Up Mix ile veda ediyorum. Haftaya Perşembe 21'de TRT Radyo 3'te görüşünceye kadar ben Barış Berk'ten esenlikler diliyorum.

0: Saat 22.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Biroğlu Reçber. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yapay zeka, siber güvenlik, çip teknolojileri ve ileri bilgisayar sistemleri gibi stratejik alanlarda 550 doktor öğrencisinin araştırma üniversitelerine yerleştirileceğini söyledi. Ülkemizin bilim ve teknoloji yolculuğunda yeni ve güçlü bir insan kaynağı hamlesi başlatıyoruz dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, küresel belirsizlik ortamına dikkati çekti. Türkiye'nin ekonomi politikalarının sonuçlarının alınmaya devam ettiğini belirtti. Enflasyonla mücadelenin öncelik olmayı sürdüreceğini ifade eden Yılmaz, çok daha güçlü şekilde fiyat istikrarını sağlayacağız dedi. Yılmaz, Eskişehir'de ekonomi istişare toplantısında konuştu. Mavi Vatan'ın caydırıcı gücü ve yerli savunma teknolojileri Teknofest'te buluştu. Türkiye'nin ilk denizcilik odaklı teknoloji festivali Teknofest Mavi Vatan 2026 Gölcük'te başladı. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, festivalde yerli ve milli teknolojilerin vatan savunmasındaki önemine dikkati çekti. TRT'nin iletişim paydaşı olduğu festival 23 Ağustos'a kadar ziyaret edilebilecek.

İstikrarlı büyüme ve üretim politikalarıyla Türkiye'nin ihracatı tam 8 kat artarak 401 milyar doları geçti. Milli gelir ise son 24 yılda 6 kat büyüdü. Rakamları Kütahya ziyaretinde paylaşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ağustos ayında 280 milyar dolarlık mal ihracatı hedeflediklerini söyledi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırısına sert tepki geldi. Bakanlık sözcüsü Tuamiral Zeki Aktürk, İsrail'in komşu ülkeler askeri müdahalesinin kabul edilebilir olduğu algısına müsaade edilmemeli dedi. Türkiye'nin Suriye'ye desteğinin devam edeceğini vurguladı. Bakanlık, İsrail'in Suriye'de hedef aldığı hava üssünde Türk askeri heyetinin bulunmadığını da açıkladı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, soykırımcı Netanyahu'nun Türkiye'ye ve Suriye'ye yönelik tehdit sözlerine sert tepki gösterdi. Devletimizin bekası ve milletimizin selameti için yapamayacağımız şey yok dedi Duran. Türkiye'nin serin kanlı ve kudretli bir ülke olduğunu söyledi. Netanyahu'nun kanlı oyunlarını Türkiye'nin barışçıl dış politikasının bozacağını belirtti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır ve Suudi Arabistan'ın mevkidaşlarıyla telefonla görüştü. Bölgesel gelişmelerin ele alındığı görüşmelerde Gazze, Suriye ve Hürmüz Boğazı'ndaki son durum detaylı olarak değerlendirildi. Hakan Fidan, bölgemizde barış ve refah isteyen üç kardeş ülke olarak işbirliğimizi ve eşgüdümümüzü her alanda güçlendirmeye devam edeceğiz mesajını verdi. Uğradığı bıçaklı saldırıda yaralanan Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç'in tedavisi sürüyor. Ameliyat edilen Meriç'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'la müzakerelerin bir noktada yeniden başlayabileceğini söyledi. Ancak aynı gün Tahran'a karşı eşi görülmemiş ölçekte ekonomik bir savaş ve izolasyon ilan ettiğini duyurdu. İran'a destek veren ülkelere de tehditte bulundu. İran ise bu adımı ABD'nin kendi borç krizine örtbas etme çabası olarak tanımladı. Gazze şeridinde katil İsrail ateşkesi ihlal ediyor. Katledilen Filistinlilerin sayısı giderek artıyor. Soykırımcı İsrail'in katlettiği 50 Filistinlinin cenazesi yaklaşık 3 yıl sonra enkazdan çıkarılabildi. Soykırımcı İsrail unsurlarının Batı Şeria'daki baskınları ve saldırıları da sürdü. Nablus kentinde 3 Filistinli yaralandı, 6 kişi gözaltına alındı. Spor. Beşiktaş ve Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi playoff turunda ilk maçlarına çıktı. Siyah beyazlı ekip Kauno Žalgiris'i ağırladı, Beşiktaş maçı 3-0 kazandı. Trabzonspor ise Ferencvaros karşısında sahadan 1-0 yenik ayrıldı. Haberleri dinlediniz.

0: Seslerin izinde. Hazırlayan Süleyman Çağlayan.
1: Seslerin izindeki yeni yolculuğumuza hoş geldiniz. Ben Elif Karahan Toker, teknik yönetmenimiz Salih Yılmaz. Bu hafta kurucusu olduğu Mastodon'un yanı sıra birçok projede üretkenliğini sergileyen Brand Hinds'in müziğe bıraktığı izleri takip ediyoruz. Güneyli köklerinden beslenerek metalin sertliğiyle birleşen gitar tekniğiyle geçtiğimiz yıl kaybettiğimiz bu özel müzisyeni, gitarındaki özgün tınıları, sahnedeki enerjisi ve müziğe kattığı çok yönlü ruhuyla hatırlıyoruz. Hazırsanız çarın huzuruna çıkarak bu yolculuğa birlikte adım atalım.

Açılışı Mastodon'un 2009 tarihli albümü Crack the Sky'ın en uzun ve en dramatik parçalarından biri olan The Char yaptı. Sevilen birini kaybetmenin dünyayı sarsan etkisini simgeleyen adını grubun geçtiğimiz haftalarda izinden gittiğimiz davulcusu Brian Taylor'ın genç yaşta kaybettiği kız kardeşi Sky'a bir saygı duruşu olarak alan albüm, Brent Hinds'in de aramızdan ayrılmasının ardından

anlamını pekiştiriyor. Dört bölümden oluşan bu epik parça, grubun progresif metalde ulaştığı zirveyi gösteriyor. Hemen ardından progresif ve alternatif rock sahnesinin farklı damarlarından gelen müzisyenlerin ortak vizyonuyla doğan bir projeye doğru yol alıyoruz. Brent Hinds'in yanı sıra Alice in Chains'den William Duval, The Dillinger Escape Plan'den Ben Weinman ve The Mars Volta'dan Thomas Pridgen gibi isimleri bir araya getiren Giraffe Tongue Orchestra'ya 2016'da yayımladıkları tek albümleri Broken Lines'ın finalinde yer alan isim parçasıyla konuk oluyoruz.

Sıradaki durağımızda Amerikan post metal sahnesinin güçlü temsilcilerinden Mouth of the Architect ile karşılaşıyoruz. Grup 2006 tarihli The Ties That Bind albümünde yer alan At Arm's Length parçasında dramatik yolculuğu ve duygusal derinliği bir araya getirirken Brent Hinds'in vokaliyle yaptığı katkı parçayı daha da özel kılıyor.

Alternatif metal ve hard rock sahnesinde kendine özgü bir yol açan CKY'ın 2017 tarihli The Phoenix albümünde yer alan Days of Self Destruction hem grubun yeniden doğuşunu hem de gitar ve vokalde yer alan Brent Hinds'in farklı projelerdeki üretkenliğini yansıtıyor ve iki farklı müzikal dünyanın kesiştiği noktada.

Brent Hinds'in ana grubu Mastodon'la birlikte yürüttüğü yan projelerinden biri olan Friend Without a Face daha eğlenceli, çiğ ve deneysel bir sound sunuyordu. Def Leppard parçası Bringing on the Heartbreak'in hem melodik hem de enerjik yorumuysa bu yaklaşımın en iyi örneklerinden biri.

Brand Hints, bir diğer yan projesi Rest and Motel'la ise punk, folk, kabare ve alternatif rock öğelerini bir araya getirerek kendine daha eğlenceli ve deneysel bir alan açmıştı. 2011'de yayımlanan Only Time Can Tell albümünde yer alan Tiny Man, mizahi ve teatral bir üslup taşırken Hints'in müziğine kattığı çeşitliliği ve sahne enerjisini yansıtıyor.

Polonyalı black metal grubu Behemoth'un kurucusu ve vokalisti Adam Darski, namı diğer Nurgle'in metal sahnesinden farklı bir yöne açıldığı bol konuklu projesi Me and That Man, blues, folk ve country öğelerini karanlık bir atmosferle birleştiriyor. 2017'de yayımlanan Songs of Love and Death albümünde yer alan ve Brian Hintz'in yanı sıra Slipknot'tan Corey Taylor'la Volbeat'ten Rob Caggiano'nun konuk olduğu How Come bu yaklaşımın en çarpıcı örneklerinden birini sunuyor.

Kanadalı yönetmen Jimmy Hayward'ın iki önemli müzikal figürü tek albümlüğüne de olsa bir araya getirmeyi başardığı sinematik progresif rock projesi Legend of the Seagull Man'i daha önce Danny Carey ile ziyaret etmiştik. Şimdi de Carey ve Brent Hinds'in performanslarıyla taçlanarak albümün kalbinde yer alan Curse of the Red Tide sizlerle.

Programın sonuna doğru yol alırken en duygusal ve içsel parçalarından biri olan Hadid All'la bir kez daha Mastodon'a konuk oluyoruz. Grubun uzun yıllar boyunca yaşadığı kayıpları ve melankolik deneyimleri yansıtan geniş bir müzikal tablo sunan Hushed and Grim albümünde yer alan parça ve albümü özel kılansa Brent Hinds'in geçtiğimiz yıl bugün yaşanan üzücü kaybından kısa bir süre önce ayrıldığı gruba verdiği son katkılarıyla adeta kendi atını yazmasıydı.

0: Gitarından yükselen ezgilerle progresif metalin sınırlarını zorlayan Brent Hinds'in izindeki yolculuğumuzun sonuna geldik. Kuruluşundan itibaren üyesi olduğu Mastodon'un yanı sıra pek çok farklı projesi, müziğe kattığı benzersiz ruhu bir kez daha gözler önüne serdi. Önümüzdeki günlerde yayınlanacak yeni Mastodon albümü başta olmak üzere onun bıraktığı miras yankılanmaya ve dinleyiciler için ilham kaynağı olmaya devam edecek. Ben Elif Karahan Toker. Teknik yönetmenimiz Salih Yılmaz. Gelecek hafta başka bir usta müzisyenle seslerin izini sürmeye devam edeceğimiz programımızda buluşuncaya dek müzikle kalın.
1: Seslerin izinde. Hazırlayan Süleyman Çağlayan.

TRT Radyo 3'ten iyi akşamlar. Bir hafta daha geride kaldı ve Gri Ses'te bir kez daha birlikteyiz. Hatırlayacağınız gibi geçtiğimiz iki hafta Aldi Meola Maratonu'nda sanatçının en fazla ilham aldığı gruplardan biri olduğunu her fırsatta dile getirdiği The Beatles'ı adadığı ikinci albüm olan Across the Universe'ı dinlemeye başlamıştık. Bu hafta da aynı albümü dinlemeye kaldığımız yerden devam edeceğiz. Temelde tüm enstrümanların Di Meola tarafından çalındığı solo bir proje olsa da sanatçıya bazı parçalarında aralarında Herman Romero, Randy Brecker, Fausto Beccalossi, Amit Mavitar'ın yanı sıra New Jersey Flamone Orkestrası Bakır Üflemeli Çalgılar Grubu sanatçılarının da eşlik ettiği 2020 yapımı albümden bu hafta sunacağımız ilk parçalar Julia, Till There Was You, Dear Prudence ve Yesterday.

Yanı sıra New Jersey Filarmoni Orkestrası Bakır Üflemeli Çalgılar Grubu sanatçılarının da eşlik ettiği 2020 yapımı albümden bu hafta sunacağımız son parçalar Here, There and Everywhere, Strawberry Fields Forever, Here Comes the Sun, Hey Jude ve Octopus Garden.

Octopus's Garden, maraton konuğumuz Aldi Meola'nın Across the Universe başlıklı albümünün son parçasıydı. Ancak gri sesini sona ermiş değil ve sırada ünlü gitaristin geçen haftalarda tamamını sunduğumuz Elysium adlı çalışması var. 2015 yapımı bu albümden sunacağımız parçalarsa Adore, Cascade ve Babylon. Ardından aynı albümden Purple and Gold'la sizlere veda edeceğiz.

TRT Radyo'da maraton konuğumuz Aldi Meola'nın Across the Universe başlıklı 2020 yapımı albümünü sanatçının Elsium adlı çalışması eşliğinde dinlediğimiz bir gri sesin daha sonuna geldik. Ses kayıtta Seval Köksal, teknik yapımda Mehmet Müyesseroğlu, programı hazırlayan ve sunan ben Ersoy Aktanır. Gelecek hafta aynı gün, aynı saatte tekrar buluşmak üzere.

Türkçemizi geçmişten geleceğe taşıyanlara bin selam olsun. Kaşgarlı Mahmut'tan Yunus Emre'ye, Hoca Ahmet Yesevi'den Karacaoğlan'a, Karamanoğlu Mehmet Bey'den Aşık Veysel'e. Coşkun bir ırmak gibi çağlayan bu zengin kültür mirasını korumak ve yaşatmak hepimizin görevidir. Dilimiz geçmişimiz, dilimiz bugünümüz, dilimiz geleceğimizdir.

Gece ve müzik. Programı hazırlayan Erkan Gökçeli.

Gece ve müzik. Programı hazırlayan Erkan Gökçeli.

Ormanlarla birlikte ciğerlerimiz yanıyor. Nefes alabilmek için ormanlara ihtiyacımız var. Ağaçlar yoksa, bitkiler yoksa, hayvanlar yoksa, insanlar da olmayacak. Ormanlarımızı koruyalım.

TRT Radyo 3 Notturno gece yayını başlıyor. Avrupa'da birçok ülkede aynı anda yayınlanan Euroradio Notturno programlar zinciriyle saat 7'ye kadar birlikte olacağız. Fernando Lopez Grassa'nın 1941 tarihli Portekiz Dansları serisinden orkestra için düzenlenen seçkilere de yer verdiğimiz programımızın ilk bölümüne Tommaso Albinoni'nin 1715 yılında obua için yazdığı Opus 7 Si bemol majör 3 numaralı konçerto ile başlıyoruz. Obua partisini seslendiren trompet sanatçısı Ivan Hadliski'ye Alipi Naidenov yönetimindeki Kamer Orkestrer Topluluğu eşlik ediyor.

Trompette Ivan Hadlitsky ve Alipi Naidenov yönetimindeki kamera orkestrar topluluğu Tommaso Albinoni'nin Opus 7 Si bemol majör 3 numaralı oba konçertosunu yorumladı. Chopin'in solo piyano için Opus 16 Mi bemol majör rondosuyla devam ediyoruz.

Ludmil Angelo Friedrich Chopin'in 1833 tarihli Opus 16 Mi bemol majör rondosunu seslendirdi. Rönesans dönemi bestecisi Nicolas Gombert'in Josquin des Prez anısına kaleme aldığı ağıt anlamına gelen Eleji başlıklı eseri var sırada.

Cola Gomber'in Josquin des Prés anısına Eleji adlı eserini Christopher Jackson yönetimindeki Montreal Erken Müzik Stüdyosu'ndan dinledik. Camille Saint-Saëns'ın vals formunda etütlerinden, Eugène Ysaÿe'in keman ve piyano için düzenlediği kaprisle devam ediyoruz.

Saint-Saëns'ın etütlerinden Eugène Ysaÿe'in düzenlediği Keman ve Piyano için Kaprisi, kemancı Minami Yoshida ve piyanist Jean Desmarais'den dinlediniz. Johann Sebastian Bach'ın oğlu olan Carl Philipp Emanuel Bach'a ait sol majör flüt sonatı var sırada.

Philipp Emmanuel Bach'ın sol majör flüt sonatını flütte Wilbur Hazelzett ve piyanoda Andreas Steuer'den dinlediniz. İngiliz besteci Malcolm Arnold'un Opus 81 numaralı bakır nefesli çalgılar için küçük süitiyle devam ediyoruz.

Akım Arnold'un Opus 81 numaralı Bakır Nefesli Çalgılar için Küçük Süitini John Painter düzenlemesiyle Harry Pinch'in yönetimindeki Edmonton Nefesli Çalgılar topluluğundan dinlediniz. Johannes Brahms'ın Opus 99 Fa majör 2 numaralı Cello Sonatı var sırada.

Johannes Brahms'ın Opus 99 Fa majör 2 numaralı cello sonatını cellist Christian Poltera ve piyanist Martin Helmschen seslendirdi. Fernando Lopez Grassa'nın 1941 tarihli Opus 32 Portekiz Dansları serisinden orkestra için düzenlenen seçkilerle devam ediyoruz.

Fernando López Grasa'nın Opus 32 Portekiz danslarından seçkileri Wolfgang Rennert yönetimindeki Portekiz Senfoni Orkestrası seslendirdi. Programımızın bu bölümü

Wolfgang Amadeus Mozart'ın 1789 tarihli Köhel 581 La Majör Klarinet Kentetini, klarinette Andrei Çeplinski ve Kraliyet Yaylı Çalgılar Dörtlüsü seslendirdi. Euroradio Notturno programlar zincirini sadece TRT Radyo 3'te dinleyebilirsiniz. Yayınımız saat 7'ye kadar sürecek.

Radyo 3 Notturno gece yayını devam ediyor ve programımızın bu bölümü çeşitli ülkelerden sanatçıların bir araya gelerek oluşturdukları Sen Gelen Senfoni Orkestrası'nın 26 Şubat 2023 tarihli konser kaydından sunacağımız seçkilerle başlıyor. Simone Menezes yönetiminde sahne alan topluluğun solisti Astor Piazzolla'nın Aconcagua başlıklı bandoneon konçertosunu seslendirmek üzere davet edilen Marcelo Nisilman. Konser programından ilk olarak Heitor Villa-Lobos'un orkestra için kaleme aldığı Yağmur Ormanında Şafak başlıklı eserini dinliyoruz.